0: Muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bir senedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
1: Kale Allahu tebareke ve teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş. Allahu tebareke ve teala hazretleri şöyle buyurdu. İza veccehtü abdin min abidi. Ben azimüşşan. Allahu Teala hazretlerinin sözü bu. Buyuruyor Allahu Teala hazretleri. Kullarımdan bir kula musibeten, bir musibet, bir bela, bir dert yönetmişsem. İza veccehtü ila abdin min abidi. Kullarımdan bir kula musibeten, bir bela tevcih etmişsem, yönetmişsem. Hangi hususta? Fi bedenihi. Bedeninde. Ev fi veledihi veyahut çoluk çocuğunda, ev fi malihi veyahut malında bir musibet. Bedeninde musibet ne olur? Hastalık. Yani bir kulumu hasta etmişsem. Çoluk çocuğunda musibet nasıl olur? Çocuğu hastalanır, efendim yaşamaz, bilmem ölür, kalır, efendim Allah'ın hikmeti yücül hayyemine meyyit, asi olur. Şöyle olur, böyle olur, Allah etmesin. Yani orada bir musibet. Ev fi malihi veyahut malına bir zarar gelir. Olur bunlar. Sümme istekbale zâlike bir sabrın cemilin. O kul böyle bir belaya, musibete uğradıktan sonra sabrı cemil gösterirse, tahammül gösterirse yani. Neden tahammül gösteriyor? Cümle işler Halik'ındır. Her işleri Allah-u Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş. Bize de böyle takdir etmiş. Hastalığı ben kendim mi istedim? Şahiden pazardan mı aldım? Geldi. Hiç kimse hasta olmak istemez. Geldi. Malımın azalmasını ister miydim? Oldu. Sabrı cemil gösteriyor. Sabır malum. Cemil, güzel demek. Güzel sabır gösteriyor. Yani bağırıp çağırıp, feryadı figan edip diliyle olmadık sözler söylemiyor. Vardır yani nice edepsizlik çeşitleri vardır. Burada söylememize lüzum yok. Sabırsız oldu mu insan neler söyler? İstehyaytü minhu yevmel kıyameti ensıbe lehu mizanen ve enşüre lehu divanen. Kıyamet gününde ona terazi koymaya ve hesap yapmaya haya ederim. Demek ki bu küçük bir hastalık değil. Bayağı insanı sarsan bir şey. Öyle anlaşılıyor. Yani cevabı böyle geldiğine göre epeyce bir zorlanıcı bir sıkıntı geldi insana. Feleğini şöyle bir şaşırdı, bir sendeledi başına o hal geldiği zaman. Ama yutkundu sabretti. Yutkundu sabretti. O Allahu Azimüşşan Hazretleri ki kainatı yaratmış. Biz onun nesiyiz? Milyarların milyarları kullarından bir kuluz. Zerrelerden bir zerreyiz. Bizden önce milyarlar geçti, bizden sonra milyarlar gelecek. Halen de milyarlar var. Biz onlardan bir taneciyiz. Yani bir yolun tozu gibiyiz yani. Bir yolun tozu zerresi gibiyiz. Bir aciz zerreyiz. Efendim, bizden utanıyor Allahu Teala Hazretleri. Tabii Allahu Teala Hazretlerinin utanması ne demek? Tıpkı rahmeti gazabı gibi. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti ne demek? Acıması, şefkat etmesi demek. Gazabı ne demek? Kızması demek. Allahu Teala Hazretleri kızar mı? Allahu Teala kızıyor demek, bu işte rıza yok demek. Allahu Teala Hazretleri utanır demek, bu iş olmayacak demek. Yani biz insanların haleti ruhiyesiyle bize anlatıyor olacak hadiseyi. Demek ki bir insan bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre bir büyük sıkıntıya uğrarsa, kendi vücudunda, evladı, iyalette, ailesinde veyahut malında bir büyük belaya, sıkıntıya uğrarsa sabretsin. Sabretsin çünkü sabrederse Allah hesap göstermeyecek artık orada. Hesap sıkıntısı göstermeyecek. Bu kulum burada imtihanı kazandı, bir daha imtihan edilen imtihan edilir mi? Burada kazandı, dünyada kazandı diye orada defteri açıp hesabı görüp de ne kadar hayır işledin, ne kadar şer işledin diye hesap etmeyecek de ne yapacak? Bir gayri hesap cennete dahil edecek. Hesapsız lütfedecek, cennetine dahil edecek. Onun için sabır güzel bir huydur. İnnallâhe me'assâberîn. Allah-u Teala Hazretleri sabredenlerle beraberdir. Sabır imanın bir meyvasıdır. İman etmeyen insan sabır da edemez yani. İman eden insan dağlar gibi bela gelir de onu da hazmeder. Onun da üstünden gelir. İman etti mi olur. İman etmedi mi mümkün değil. Mümin tahammül eder. Men âmene bil kaderi emine minel keder. Allah'a iman eden kimse kederden emniyette olur. Bu da geçer. Ne olacak? Bu dünya hayatı. Zaten dünya dediğin nedir ki? İçindeki bu hadise bu kadar üzülmeye değsin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize afiyet versin. Saadet versin. Selamet versin. Allah-u Teala Hazretlerinden biz afiyeti isteriz daima. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle emrediyor. Allah-u Teala Hazretlerinden bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyiniz. Çünkü afiyet hem belalardan uzak olmayı hem efendim maddi hastalıklardan uzak olmayı ifade eder. Dünyada ahirette rahatlığı ifade eder. Onu isteyin diyor. İsteriz. Yani biz Allah-u Teala Hazretlerinden ya Rabbi sen bana bela ver, sabredeyim, derecem artsın filan gibi bir şeyde doğru değil. Böyle bela istenmez. Dert istenmez. Bir keresinde bir zatın yanına gitti Peygamber Efendimiz. Baktı ki hastalıktan kuş yavrusu gibi kalmış. Kuş yavrusu gibi. Yani erimiş, küçülmüş. Dedi ki ey filanca sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ya Resulallah diyor. Bilirdim ama şöyle dua ederdim. Ya Rabbi sen bana ahirette vereceğini bu dünyada ver de ahirette rahat edeyim. Dünyada çekeyim, ahirette çekmeyeyim derdim. Yok, öyle demeyecektin, afiyet isteyecektin. Afiyeti isteseydin ya diyor. Biz miyiz cömert olan Allah-u Teala Hazretleri mi? Yani dünyada da ahirette de iyilik vermeye kadir değil mi Allah-u Teala Hazretleri? Elbette, elbette kadir. Onun için ya Rabbi sen bize dünyada da afiyet ver. Ahirette de iyi afiyet ver. Dünyada da zenginlik ver. Ahirette de zenginlik ver. Dünyada da sıhhat ver. Ahirette de sıhhat ver. Dünyada da izzet ikram nasip et. Ahirette de izzet ikram nasip et. Dünyada da kimsenin karşısında hor zelil etme, mağlup mahcup etme. Ahirette de kimsenin karşısında mağlup mahcup etme. Günahlarımızı saçıp mahşer halkına bizi resul etme. İsteyeceğiz. İstemek bizden. O duayı da seviyor Allah-u Teala Hazretleri. Ama hayatın icabı olarak başımıza bir hal geldiyse, yani bizim şimdi ne bileyim tek bizim hatırımıza kainatın nizamı mı değişecek? Giderse değiştirir ama belli bir nizamı var. Doğanlar ölüyor. Efendim, insanlar bazen hasta oluyor. Bazen hayatta insan iyi günler görüyor, bazen kötü günler görüyor. Bunlar olacak. O halde sabredeceğiz. Geldiği zaman sabredeceğiz ki mükafatı çok. Bir kere şu şeref yeter ki insana innallaha ma'as sabirin, muhakkak ve muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İstemez misin? Allah-u Teala Hazretleri sana maiyyeti aliyesini tertif olarak veriyor. Kulum sen sabrettin, ben senin yanındayım diyor. Yani seviyorum seni, senin yanındayım diyor. İnna Allahu yuhibbu sabirin. Allahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever diye bildiriyor. Onun için bela, ceza, musibet istemeyiz. Fakat gelirse sabretmek lazım. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi afiyet üzere eylesin. Mukadderattan bir kader bize isabet eder de bir sıkıntıya uğrarsak sabri cemil İhsan eylesin ki ecri cezile nail olalım. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Ubâdetü Kus Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Sonuna kadar okumayayım ve kelime kelime okuyarak ilerleyeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Allahu tebâreke ve teâlâ şöyle buyurdu. Hakkat muhabbeti lil mütehâbbine fiyye. Benim için birbirini seven kullarıma benim muhabbetim vacip oldu. Benim için birbirlerini seviyorsa kullarım, Allah rızası için birbiriyle ahbaplık ediyorsa, muhabbetleşiyorsa, benim muhabbetim de onlara gerekli oldu, vacip oldu, hak oldu. Yani benim için birbirini seven kullarımı ben severim demek. Oraya varır iş. Hem de vacip oldu diye söylüyor. Hakkat muhabbeti tahakkuk etti. Vacip oldu. Gerçekleşti. Gerekli oldu diyor. Birbirlerine kin güden, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirine çelme takan, birbirine arkasından atıp tutan insanlara Allah akıl fikir versin. Şu taltif, şu rütbe varken ne diye düşmanlıkla uğraşır bu insanlar? Dostluk etmek varken, Allah'ın dostluğunu kazanmak varken. Yani kainatta bu kadar güzel bir şey varken insan zaman bulamaz ya düşmanla. Cahillik işte. Hani sen neyi seviyorsun? Yemeklerden hangisini seversin? Efendim çiçeklerden hangisini seversin? Renklerden hangisini seversin? İşte hani onu sevdiğin zaman içinde bir şey kıpırdıyor ya. İşte öyle seveceksin filan diye bu sevgiyi öğretmek lazım. Biraz da herhalde yeşertmek lazım. Beslemek lazım. Artık vitamin mi vereceksin? Efendim daha başka bir şey mi? Nasıl olacaksa onun vitamini de işte onun vitamini de Allah-u Teala Hazretlerinden gelir. Allah-u Teala Hazretlerini zikredeceksin, zikredeceksin. Onun muhabbeti senin gönlüne bir ateş düşürecek. Başlayacaksın yanıp yakılma. O zaman bak Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi, Eşrefoğlu Rumi gibi. Bağlasalar durur musun? Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. İçsen bu sudan. Bir daha dostum susamazsın. Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. Duramazsın yerinde. böyle bir hale geldi.

0: İşte oradan beslenmeyince taşıma suyla değirmen dönmüyor. Neden zikir en büyük ibadet demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dinamo harekete geçiyor. Kuvvet merkezi, muhavile merkezi harekete geçiyor. Artık enerji kaynağıyla bağlantı sağlanıyor da ondan oluyor. Devamlı bir muhabbet olacak ki o cevri cefalar aşılsın da insan sevebilsin. Devam edelim hadis-i şerifi tamamlamak için. Ve hakkat muhabbeti lil mütevasiline fiyye. Birbirleriyle irtibatını benim için devam ettirenlere benim muhabbetim vacip oldu. Bu ne demek? Arkadaşlık ahbaplığı kesmiyor. Hani biz seninle beraberdik, hani beraber arabalara binip zevk-i sefalara, gezmelere, tozmalara beraber gitmiştik. Ne oldu şimdi? Kesti. Bak ne diyor? Mütevasıline fiyye. Benim için birbirleriyle irtibatını devam ettiriyor. Seneler senesi sürer hakiki Müslümanın ahbaplığı, arkadaşlığı. Sen kestin demek ki Müslümanlığında bir şey var. O nerede o eski dostun? Ne oldu? Nerede kaldı? Niye aramıyorsun? Hani bir zamanlar şöyleydi, böyleydi. Demek ki birbirleriyle muhabbeti Müslümanların devam ettirmesi lazım. Ve hakkat muhabbeti bil mütenasihine fiyye. Birbirlerine halisane, muhlisane davranan, ihlaslı davranan, öğüt, nasihat eden kimselere benim muhabbetim hakikat oldu, vacip oldu, gerekli oldu. Demek ki birbirimize hulusu kalb ile muamele etmemiz gerekiyor. Halisane muamele etmemiz gerekiyor. Kusur görürsek tatlı tatlı kardeşçe elimizi omuzumuza koyup, kardeşim bu böyle olursa sen bundan zarar görürsün, bunun doğrusu şudur diye tatlılıkla, yani muhabbeti bozmadan birbirimizi böyle ikaz etmemiz gerekiyor. Hepimiz yolcuyuz. Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Yardımlaşalım ne olur bu, yani dünya imtihanında yanındaki insana sorunun cevabını vermemek gibi değil ki. Bu imtihanda insan yanındakine de sorunun cevabını söylerse sevap kazanıyor. Ey kardeşim, bu yolun yanlış, şöyle gidersen doğru olur diye ikaz edersen Allah seviyor. Ve onun doğru yola gelmesinden dolayı sen ecir kazanıyorsun. Onun için birbirimize karşı kalplerimizi temiz tutalım da birbirimizin iyiliğini isteyelim. Ben yemeyeyim, o kardeşim yesin. Ben giymeyeyim, o kardeşim giysin. Allah bizim zümremize nasip eylesin. Hiç olmazsa bu ben şey yapıyoruz. Cümle ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet nasip eylesin. Ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim gerekli oldu, vacip oldu. Demek ki birbirimizi Allah için ziyaret edeceğiz. Gün ayıracağız. Televizyondan vakit yok. Akşamları evde. Cumartesi pazarları evde. Hani arkadaşlarını aramak, sormak? İşte kalkıp gideceksin. Sen buradan kalkıp Ümraniye'ye gideceksin. O kalkacak efendim Gebze'den falanca yere gelecek. Ötekisi Yeşilköy'den Karaköy'e gidecek. Neyse, birbirimizi arayıp soracağız, ziyaret edeceğiz. O ziyaretin ecri var. Bak, Allah'ın muhabbetine eriyor insan. Allah için oldu mu, hele dünyevi bir menfaat için değil de Allah için oldu mu, Allah'ın muhabbetine nail oluyor. İstemez miyiz Allah'ın muhabbetine ermeyi? O zaman bu hadisi iyi dinleyeceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Allah'ın muhabbeti nasıl geliyormuş, bak görülüyor. Birbirini Allah için ziyaret edenlere de geliyormuş. Ve hakkat muhabbeti lil mütebâdiline fiyye. Benim muhabbetim birbirlerine Allah rızası için bezli ihsanda bulunanlara vacip oldu. Demek ki birbirimize de biraz ikram edeceğiz. Kazandığımızdan, elde ettiğimizden, eldekinden, evdekinden, konumuz, komşumuz, dostumuz, ahbabımız istifade edecek. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir dediği gibi yine Yunus'un. Efendim, arada bir ziyafet ver. Ama sen misafire ikram etmek için elinden geldiğini yaparsın da, bak o evine gelen arkadaşınla nasıl samimiyet olur sonra? Nasıl senli benli olursun? O senli benli olunca da muhabbetlerden neler hasıl olur?
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

hacı biraz da tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17'yi dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu

0: Sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın, Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının aff olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz'e, ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın.

ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım.

0: Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan, umutla, gayretle, azimle, hayat kaynağına ulaşan, Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i, o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir.

karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.

0: الأحاديث الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir.

0: Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah.

0: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik ve allahu ekber mislu zalik ve elhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevkel.

0: بك نموت وإليك النشور.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl.

0: beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz haçla umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elfi diyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
1: Akra Reklam.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: اتقوا الله فيما ملك أيمانكم. Elinizin altında olan hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, aileleriniz falan, onlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullah zayıfeyn, iki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerdül ermile, dul kadınlar. Kocası yok, ölmüştür, dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim, bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur, bakacak kimse yoktur. Bunlar cemiyete, cemiyete malidir. İttekullah, yine Cenab-ı Peygamber'e bak ne güzel. İttekullah, Allah'tan korkunuz. Ve sallu hamsek, beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri bu görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakın. Ya sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter işte o kadar. وَصَلُّوا خَمْسِكُمْ وَسُومُوا شَهْرٍ Ramazan ayında orucunu tutunuz. وَاَدُّوا زِكَاةَ اَنْبَالِكُمْ Bak ne kadar. Allah'a olan vazifelerimizi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat وَاَدُّوا زِكَاةَ اَنْبَالِكُمْ Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Ona da şefkatin merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve eddû zekâten var ki ve atîû lân. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını vereceğim. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin olur. Ya az vergisini veriyorsun. Vergisini hesap edebilirsin. Ne kadar zekatı verdi. Mahsul ne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin, içirsin. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para bir senelik üzerinden geçmiş. Bunun parasını vereceksin. Böyle birisine vereceksin. Yoksa benim evim 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paradırlar. Burada bir ilave olarak demiş ki وَهُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de وَاَدُّوا زِكَاتِكُمْ تَيِّبَةً بِيَامِشُ Zekatı verirken de sevinç ve sürurla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve تَيِّبَةً بِيَامِشُ İçiniz sevinç içinde, sürür içerisinde, doğrusu değil, öyle vereceksin. O zaman cennet tarafının cennetine dersini duyurmuş. اِتَّقُوا اَذَا الْمُجَاهِد۪ينَ ف۪ي سَوِ اللّٰهِ Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya var. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyor da çalışır. Yine buyurun. اِتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi bakarsın biraz sonra bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İtteku zelletel alim. Alim dedi bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz bu alimin hatasını. Korkun. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyet bu derhal bakacaksın tövbe edecek. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne ala? Kurtar yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenaleyh müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben Cenab-ı Peygamber diyor ki İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söylüyor Cenab-ı Peygamber. Ey kızım Fatıma, İttekillah Allah'tan kork. İttekillah Allah'tan kork kızım Fatıma. Yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu. Hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çeniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızla çelizlik verecek şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harflerde kullandığı o şeyin eskiyle. Bunu götürmüş. Yahut kılıncı oku galiba. Mezada vermiş. Düğün şeysi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber ona işte bir sufra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok, hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar. Ne sandıklar doldu, çenizler. Bunu komşu, aman yardım edelim ya filan gitsin kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara yardım edilir. Şu da saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra da belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ner Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ki? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine Peygamber diyor ki ey kızım ve etni fariyatata rabbik Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti medu'yaki yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatırayım. 33 defa bak tesebbihi selaten ve selasin 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhanallah Rabbi Rabbim Aleyhisselam. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın. Sen istersen.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, ''Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, ''Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?'' diye sordu. Cenab-ı Hak, ''Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir.'' buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.''

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: gelen pek çok yorum var. Erol Bey de bu mesaja atfen Akremobil hattımıza mesajını paylaşmış. Bursa'dan selamlar arkadaşlarımıza diyor Nuran Hanım. Kırıkkale'den Aysen Kavaklı, gönlümüz daim Akra'yla, hayırlı günler, güneşli güzel bir günden dostlara selam olsun diyor. Gönül sesimiz evimizin huzuru Akra, selam ve duayla Necra Hanım'ın Karabük'ten ulaştırdığı bir mesaj. Ayşenur'dan Gemeç Çaycuma'dan hayırlı sabahlar diyor. İç huzurumuza vesile olan, varoluşumuzu hatırlatan Akra ailesine Kütahya'dan selamlar. Burada da bugün yağışlı ve bulutlu kapalı bir hava var diyor. İlyas Doğan Bey, teşekkür ediyoruz, selam edelim. Kendilerinin şahsında Kütahya'dan takip eden arkadaşlarımıza da Fatma Hanım Kocaeli'nden mesajını ulaştırmış. Yusuf Aztekin de Ankara'dan mesajıyla programımıza katılmış. Bir başka dinleyicimiz, yani arkadaşımız oldu. Teşekkür ediyoruz. Tüm mesajlarını paylaşan arkadaşlarımıza bizler de hayırlı bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz sizler için.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 45.21, avro 52.86 lirada, altının gramı ise 6.599 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım programımızı noktalamadan önce. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Döşan cennete ilk girecek kişileri anlatıyor. Onda Son Peygamber ve İslamiyet programı, ardından kulağınızdan gönlünüze yayında olacak. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de. 13'dan haber bültenimiz 14 haberlerin ardından da Evlilik Okulu programımız yayına gelecek. Evlilikleri çıkmaza sürükleyen 4 unsur üzerine konuşulacak bugünkü programda. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Sabır ve Allah için sevmek bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an kıssaları yayına gelecek 16.30'da. Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılıyor. Ardından ise Söz Sanat programını dinleyebilirsiniz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Şehri İstanbul 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bugün için de geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Sayılı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.500

0: 1550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ene sâbikul arabi ilel cenneti ve selmanu sâbikul farisin ilel cenneti ve suheybun sâbikul rumi ilel cenneti ve bilalun sâbikul habeşeti ilel cenneti. Sadaka Resulullah. Taberani, İbni Ebi Hatim, efendim İbni Asakir ve daha başka kaynaklar Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ene sabıkul arabi ilel cenneti, ben Arap kavminin cennete ilk girecek en önde geleniyim. Tabur olup sıra olup da sırayla cennete girecekler, ilk girecek olan Araplardan benim. Tabi insanlardan da ilk girecek o. Cennetin kapısına geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, efendim cennetin bekçisi Rıdvan kapıda soracak. Hadislerden biliyoruz. İleri ayçiçeği başka nasıl bilebilirdik? Soracak, diyecek ki kim o? Ben Muhammed'im, diyecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur ya Resulallah, diyecek Rıdvan. Senden başkasına bu kapıyı açmamak bana emrolundu. Onunla emrolundu da ondan soruyorum, diyecek. Kapı açılacak. Peygamber Efendimiz cennete bir gayri hesap gireceklerle beraber girecek. Rabbimiz lütfuyla, keremiyle yüzümüzün karasına, amelimizin azlığına bakmadan bizi o girenlerden eylesin. Efendimizin yanında ilk girenlerle cennete dahil olanlardan eylesin. Ve Selman'ın sabiku Faris'in ile cenneti. Selman da İranlıların cennete ilk gireceği. Önderi o. İranlılar. Neden? Efendimiz'e sohbet şerefiyle şerefiyab oldu. Efendimiz'in efendim alinden sayıldı. Ehli beytinden sayıldı. Onun için o mübarek zat o şerefe erdiği için ilk defa İranlılardan cennete girecek o olacak. Faris kavminden ilk defa o girecek. Arkasından öteki müminler girecekler. Ama en şereflisi bu. Ve Suheyb'un sâbikur Rumi ile cenneti. Süheyb ilk defa cennete girecek. Anadolu ahalisi, Romalılar, Bizanslıların arazisinden Müslüman olanlar ondan sonra arkadan girecekler. Süheyb kendisi Rum ırkından değilmiş. Ama oralara bir şeyle satılmış, gitmiş. Ondan sonra da köle olarak tekrar bu diyarına gelmiş. Efendim, Peygamber Efendimiz'in gözde sahabilerinden birisi Rıdvanullah aleyhi mecmein. Macerasını biliyorsunuz. Hicreti Peygamber Efendimiz'den sonra yaptı. Efendimiz gitmişti, bu köle olarak çalışıyordu. Çalışıp parasını ödüyordu, kendi parasını. Elinde bin bir sanat vardı, parasını ödüyordu. Parasını topladı, efendim hazırlığını yaptı. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etti diye bir gün o da yola çıktı. Yola çıktı ama arkadaki Mekke'nin azılı müşrikleri Süheyb'in yola çıktığını anladılar. Peşine takıldılar. Oklarını, silahlarını aldılar. Arkasından yetiştiler. Bir gürültü duyunca arkasından döndü, baktı ki Süheyb Hazretleri bir kalabalık şey yapıyor. Döndü, atından veya devesinden indi. Efendim siper aldı ve seslendi. Dedi ki yaklaşmayın. Gelmeyin üzerime. Benim nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Aklını vurmuş yani. Hiç şaşmazmış. Nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Şu benim arkamdaki okluktaki okların hepsi bitmeden size teslim olmam. Ne istiyorsunuz benden? Dediler ki o ne derdinde, onlar ne derdinde? Dediler ki, ya Süheyb, sen bizim aramıza geldin köle olarak, sanatınla para kazandın, kölelikten kurtulmaya giriştin, efendim hürriyetini elde ettin, efendim bize böyle bir şeyler yaparak bizim paralarımızı aldın, zengin oldun, para kazandın, şimdi kalkıp gidiyorsun. Para mıdır dedi istediğiniz? Para. Alın paraları. Savurdu yüzlerine alçakların, savurdu. Onlar da o paralara hani şeylerin, bir takım hayvanlara bir şey atarsın da hepsi üşüşürler böyle. veya tavukların yeme toplaştığı gibi düşünün. Onlar o parayla meşgul diyen yürüdü gitti. Onlar o paraları alınca artık keyifli keyifli geri döndüler. Şehit de keyifli keyifli aşık efendim şevk ile Medine-i Münevvere'ye geldi. Macerasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlattığı zaman dedi ki Süheyb kazandı. Neden? İmanını kurtardı, hicret etti. Peygamber Efendimiz'in yanına vardı. Hicret mühim bir hadise. Maddi her varlığından geçtiler, Efendimiz'in ordusuna katıldılar. Arkasına gittiler, peşinden gittiler. Ailesini terk etti, tarlasını terk etti, hurmalığını terk etti, develerini terk etti. Çoluk çocuğunu bıraktı. Efendimiz hicret edin buyurduğu için hicret ettiler. Fevkalade önemli bir hadise, fevkalade büyük bir fedakarlık. Mekke'nin zenginiyken Medine'nin fukarası oldular. Resulullah aşkına, dinimiz aşkına, Allah'ın emri yerine gelsin diye. Biz ne yapacağız? Bu devirde hicret, hadis-i şeriflerden duyduğumuza göre, diyardan diyara hicret gene sönmemiştir, vardır. Bu devirde hicret, Allah'ın haramlarından helallerine hicrettir. Yapabiliyorsak onu yapacağız. Haram ne? İşte kadına kıza bakmak. Bakmayacağız. Haram ne? Efendim haram mal yemek, rüşvet, efendim faiz, hırsızlık, arsızlık yemeyeceğiz. Haram ne? Efendim içki içmeyeceğiz. Haram ne? Şunu bunu yapmayacağız. Allah'ın helaline kaçacağız. Haramından yüz çevireceğiz, helaline kaçacağız. Bu da bizim hicretimiz. Bu devirde bizim yapabileceğimiz hicret. Hem cennetlik olduğu müjdeleniyor bu şahısların, hem de mertebeleri bildiriliyor. Arkasından da diğer-i Rum'un, yani Anadolu'nun, bu beldelerin, yaşadığımız bu beldelerin öteki Müslümanları peşinden gidecekler. Ve Bilal'ün ve Bilal-i Habeşi, kıvırcık saçlı, esmer, Hazreti Bilal, o da sabikul habeşeti ile cenneti. Habeşilerin cennete ilk giren olacak. Heyye aleyhisselah dermiş. Heyye aleyhisselah diyecek. Ha harfi biraz kalın çıkar. Demişler ki, ya Resulallah bu doğru telaffuz edemiyor. Heyye aleyhisselah diyor. Onun heyye demesi daha iyidir demiş. Onun kalbi temiz. Pırıl pırıl. Efendim sahabiden bir tanesi biraz kızmış Bilal Hazretlerine. İsmini biliyorum ama yani isim verip de gıybet etmiş gibi de olmak istemiyorum. Yine Peygamber Efendimiz'in ashabından seni kara kadının oğlu seni demiş Bilal Hazretlerine. Peygamber Efendimiz'e bu söz gidince o sözü söyleyene diyor ki sen onu anasından dolayı ayıpladın mı? Boynunu büküyor. Tabii bir kabahat işledi. Resulullah'ın önünde suçlu boynunu büküyor. Diyor ki sende cahiliyet adeti kalmış. Sen öyle bir kişisin ki İçinde cahiliyetten bir adet kalmış. Nedir o cahiliyet adeti? İnsanı parasından, pulundan, zenginden dolayı sevmek veya sevmemek. İşte Amerika hala cahil. Neden? İşte zenciler esmer diye, bilmem ne diye hala horladığı için. Allah indinde en kerim olan kimdir? İnne ekremekum indallahi etkâküm. Allah indinde sizin en makbulünüz, takvası en çok olandır. Parası en çok olan değil, mevki en yüksek olan değil, müdür olan değil, bakan olan değil, reis-i cumhur olan değil, komutan olan değil, efendim, şirketlerin sahibi olan değil, milyonların sahibi olan değil. Kim? Allah indinde en makbul olan kimse, takvası en yüksek kimsedir. Böyle efendim yoksul bir kimse olsun. Velev boynu bükük bir efendim miskin, zayıf kul olsun. Allah indinde o. Bu dünyanın nice fukarası vardır ki ahiretin iktidar sahipleri olacak onlar. Ahirette onlar iktidar sahipleri olacak. Nice köleler vardır ki belki ahirette onların efendisi onlara boyun büküp şey yapacaklar. Acaba bana şefaat eder mi diye boyun büküp böyle gözlerini açıp şefaat bekleyecek. Peygamber Efendimiz sahabisinden birisine söyle bakalım dedi. Şu mescidin içinde sence en kıymetli kimdir? Filanca şahıs. Peki en kıymetsiz kimdir? Falanca şahıs. Dedi ki Peygamber Efendimiz senin şu beğenmediğin kimse öyle kıymetlidir ki şu beğendiğin kimseden bin tanesi onun kadar etmez. Gözü tutmaz insanın ama Allah sever. Allah severse kalbinden dolayı sever, takvasından dolayı sever. Allah bize sevdiği sıfatları vermiş. Sevdiği huyları vermiş. Yoksa burun bir karış havada, efendim göğüs kabarmış, mütekebbir, giydiği elbisenin lükslüğünden dolayı, bindiği arabanın şatafatından dolayı, efendim taktığı yüzüğün bilmem ne şatafatından dolayı etrafa caka satmakta bir şey yok yani. Allah bize İslam'a dönüş nasip etsin. Hakiki kıymetlerin neler olduğunu bilmeyi nasip eylesin. Bunun gibi her beldedeki sahabi o beldenin reisi olacak. Önderi olacak. Şefaatçisi olacak. Önde gidecek. Mesela İstanbul'da biliyoruz 27 kadar 30 kadar sahabi var. Ahlat'ta biliyoruz bilmem bir sahabi var. Abdurrahman Gazi. Adapazarı'nda bir tepenin üstünde rivayet ediliyor ki bir sahabi var. Efendim bilmem bu sebep şehirlerde böyle şey yapılıyor. Onlar Peygamber Efendimiz'in ashabı olmaları dolayısıyla o beldenin rehberi, önderi olarak en önde gidecekler. Arkasında bizler yürüyüp gideceğiz yani. Allah-u Teala Hazretleri o belde bizim medar-ı iftari şahıslara gereken saygıyı, sevgiyi, hürmeti göstermeyi cümlemize nasip eylesin. Ene vakıfun beyne yedey Rabbi Azze ve Celle maşaallah. Sümme ahrucu. Vakat gafarallahu li. Sümme Ebu Bekir'in yakifu kema vakaftu merrateyni. Sümme yakrucu. Vakat gafarallahu lehu. Sümme Umeru yakifu kema vakafa Ebu Bekir'in merrateyni. Sümme yakrucu. Vakat gafarallahu lehu. Kıl. Ve Osman. Kale Osman'ı le racülün. لَرَجُلٌ ذُو حَيَاءٍ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُوقِفَهُ لِلْحِسَابِ فَشَفَّعَنِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَذَكَرَهُ Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadis-i şerif radıyallahu anh ve kerremallahu vecheh Allah şefaatine nail etsin Allah'ın arsanı Hazreti Ali buyuruyor ki sormuş Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah İlk defa hesaba kim çağrılacak mahşer halkında? Arafat'ta insanların toplandığı bir şey değil. Arafat'ta toplanacaklar mevkufte. Evvelin ve ahirin cümle insanlar toplanacaklar. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Buranın sıcaklığı bir şey değil. Güneş tepelerine bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Beyinleri kaynayacak. 50.000 yıl bekleyecekler. Hesap olsun diye bekleyecekler. Amellerine göre kimisinin ter topuklarına gelecek, kimisinin dizlerine gelecek, kimisinin beline gelecek, kimisinin dudaklarına, kulakları hizasına gelecek. Terleyecekler, bunalacaklar. Ah Rabbimiz hesabı görse de ehli cennet cennete gitse, ehli cehennem cehenneme gitse de bu bekleyiş bitse diye temenni edecekler. Orada hesap başlayacak. Mahkeme-i Kübra kurulacak. Allah-u Teala Hazretleri fî zûlelin minel gamâm melekleriyle gelip Mahkeme-i Kübra'sını kuracak. Azamet ve Celal ile susun ey Ademoğulları. Şimdiye kadar ben sizin nasıl amel işleyeceğinizi sınamak için sizi serbest bıraktım. Şimdi susun diyecek. Kimseden velatesine o illa hemsal çıt çıkmayacak. Korkudan, dehşetten, hesabın şeyinden bekleşecekler. Kim hesaba kalkacak ilk önce? Soruyor Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem ene vakıfun beyne yedey Rabbi azze ve celle maşaallah. Ben Rabbimin huzuru alisinde karşısında Allah'ın dilediği bir müddet bekleyeceğim. Vakfede duracağım böyle ayakta dikili duracağım. Sümme ahrucu. Sonra çıkacağım huzurundan. Vekat gafarallahu li. Allah beni affı mağfiret eylemiş olarak. Aslında Peygamber Efendimiz'e gelecek mahşer halkı ya Resulallah şefaat et de hesap başlasın diye Peygamber Efendimiz şefaat talep edecek, şefaati kabul olacak efendim ve hesap öyle başlayacak. İlk önce kendisini huzura alacak Allah-u Teala Hazretleri. O onun huzurunda işte nasıl bir şeyse bekleyecek. Sonra Allah onu affı mağfiret eylemiş olarak çıkacak. Sonra Ebu Bekir girecek diyor Peygamber Efendimiz. Yakıfü kema vakaftu. Benim durduğum gibi o da içeride duracak. Merrateyni. İki misli. Yani iki kat daha uzun bir zaman duracak. Sümme yakıcı ve kat gafarallahu lehu. Sonra Allah onu affı mağfiret eylemiş olacak. O haliyle o dışarı çıkacak. O da mağfur olarak huzuru Rabbul İzzet'ten sevinerek çıkacak. Sümme Ömer. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gidecek. Ebu Bekir'in kaldığından iki misli fazla daha kalarak. İki kat daha uzun bir zaman kalarak o da çıkacak. Yine affı mağfiret olmuş olarak çıkacak. Denildi ki kendisine soruldu ki Osman nasıl olacak? Osman hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz Osman'u le racülün zü hayâin. Osman utangaç haya sahibi bir iffetli kişidir. Se'eltu Rabbi azze ve celle aziz ve celil olan Rabbimden istedim ki en la yukutahu lil hisabi onu hesap için ayakta durdurmasın. Utanır. Boynu bükük. Haya sahibi utanır. Onu durdurmamasını istedim. Feşeffa'ani benim bu şefaatimi kabul buyurdu Rabbim. O durmayacak. Yani hesapta durmayacak diye bilgi verdi. O hesapla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri, muhterem kardeşlerim, 70 bin kişiyi bir gayri hesap cennetine sokacak. Hesap olmadan. Bunu azımsamış Peygamber Efendimiz çok az diye düşünmüş, yalvarmış. Her 70 binden her kişiye 70 bin kişi daha bağışlamış Allah-u Teala Hazretleri. O da 7 kere 7, 49 önüne efendim 8 tane 0 koyarsanız efendim 4 milyar 900 milyon mu ediyor?

kadar insan bir gayri hesap cennete gelecek. Efendim, sonra başka hadis-i şeriflerde okudum. Bir de Rabbimin kabzasından bir kabza kul daha girecek. Yani nasıl insanlar şöyle bir şeye böyle elini daldırır, diyelim ki altın çuvalı, paralar duruyor, bir avuç al. Bir avuç daldırır insan, şöyle bir kabza, bir tutar. Yani Rabbimin kabzasıyla bir kabza insan daha. Yani 4 milyar 900 milyon değil de Rabbimizin kabzası ne kadarsa alışı, ne kadarsa o kadar insan daha bir gayri hesap girecek. Şimdi biz biçare, yüzü kara, ameli yok efendim, pür günah kullar, bu yüzümüzün karasına bakmadan diliyoruz ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bir gayri hesap cennetine soksun. Hiç hesaba uğratmadan soksun. Çünkü o defterimiz bir açıldı mı yandık. O defter bir açıldı mı halimiz harap. Rabbimiz bizi mahşer halkına rezil, hüsva eylemesin. Allah-u Teala Hazretleri bilerek bilmeyerek işlediğimiz cümle günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ve bizi bundan sonraki ömrümüzde rızasına uygun yaşayan, arif, edip, zarif, kamil, efendim, edepli, terbiyeli kullardan eylesin. Hayatımızı, ömrümüzü rızası yolunda istediği amelleri işlemek suretiyle geçirenlerden eylesin. Ve son nefeste cümlemizi imanı kamil ile ahirete göçmeyi nasip eylesin. Ve huzuruna sevdiği, razı olduğu, razı ettiği bir kul olarak varanlardan bizleri eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için

0: Etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Müzemmil Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müzemmil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki örtüsüne bürünen kimse anlamına gelen Müzemmil kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde doğrudan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak onun peygamberlik görevine hazırlanmasını sağlayan ilkeler sıralanır. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Sure boyunca gece namazının ve yavaşça Kur'an okumanın önemi, eziyetlere sabır, zalimlerin cezalandırılacağı, namaz, zekat ve borç vermek konuları yer almaktadır. Kur'an okuyup ibadet edilmesi, namaz ve zekat farzlarının yerine getirilmesi, ödünç verme hayrının yaygınlaştırılması ve Allah'tan af dilenmesi gerektiği belirtilir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Eyvah!

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Bugün okuyacağımız ilk başlıksa İslam süvarilerin Natat'a girişi. Ümmü Sinan der ki, Resulullah Aleyhisselam her sabah üzerinde zırh gömlek olduğu halde çarpışmayı yönetmek için reci karargahından ayrılır, akşamleyin yanımıza dönerdi. Böylece 7 gün kalındı. Nihayet Yüce Allah Natat'ın fethini nasip etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber vermiş olduğu gibi Yüce Allah Hayber'in fethini Hazreti Ali'nin eliyle gerçekleştirmişti. Hazreti Ali başta olmak üzere İslam süvarileri kaçışan Yahudilerin arkasından Natat'a daldılar. Ka'b bin Malik'in bildirdiğine göre Natat boşaltılmıştı. Natat sokaklarında bir kısım çoluk çocuktan başka kimse bulunamadı. Yahudiler Natat'ı boşaltmışlardı. Natat'ta ilk olarak ele geçirilen Beni Kımme mahallesi olup Merhab'ın kardeşi Yasir'in konağı buradaydı. Natat'ın 3 kalesi vardı. Naim, Sa'ab bin Muaz, Kulle, Zübeyir kalesi. Naim kalesinin kuşatılışı ve ele geçirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam üzerine 2 kat zırh gömlek giydi. Başına miğfer geçirdi. Yayıyla kalkanını eline aldı. Zarip adındaki atına bindi. Ashab-ı kiram da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresini sardılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam mücahitleriyle birlikte Natat'ın Naim kalesine kadar ilerledi. Naim'in müteaddit kaleleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, mücahitleri savaş düzeninde sıraladı. Kendisi emir vermedikçe çarpışma yapmayı yasakladı. Fakat Eşca kabilesinden biri Yahudilere saldırmak istedi ve Yahudiler tarafından öldürüldü. Mücahitler, ''Ya Resulallah, filan kişi şehit edildi.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Ben çarpışmayı yasaklamadım mı?'' diye sordu. ''Evet, yasakladın.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Cennet asi olana helal değildir.'' diye ilan edilmesini emir buyurdu. Yahudiler o gün ok yağdırdılar. İslam süvarileri kalkanlarıyla korundular. Peygamberimiz Aleyhisselam çarpışmaya teşvik etti. Şiddetle çarpışıldı. Yahudilerin en sebatlı, en cesaretli, en kahraman adamları Naim Savaşı'nda öldürüldü. Evs bin Habib, Üneyf bin Vail şehit oldu. Allah onlardan razı olsun. Müslüman olduktan hemen sonra şehit olan çoban. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı ve onun davarını güderdi. Yesar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber kalelerinden bazısını kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını görünce onlara ''Siz ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sormuştu. Onlar da ''Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.'' demişlerdi. Peygamber sözü kalbine işledi. Davarını sürüp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ''Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslamiyet'e, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadete, Allah'tan başkasına ibadet

0: şehadet etmemeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadete davet ediyorum buyurdu. Yesar, ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem bana ne var diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, bu iman ve şehadet üzerine ölürsen sana cennet var buyurunca, Yesar, ya Resulallah, bana İslamiyet'i nasıl Müslüman olacağımı anlat dedi. Peygamberimiz aleyhisselam İslamiyet'i anlatınca Yesar Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhisselam İslamiyet'e davette hiç kimseyi hor görmez, küçümsemezdi. Yesar Müslüman olunca, ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, onları karargâhtan dışarı çıkar, onlara bağır ve ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahipleri yanına döneceklerdir buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç kum aldı. Davarların yüzlerine attı ve sen sahibine dön, vallahi ben artık sana sahip olamayacağım dedi. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler, sahiplerinin yanına döndüler. Yesar'ın Müslüman olduğunu anladılar. Hazreti Ali'nin sancağı çekip kaleye dalarak çarpıştığı sırada Yesar da Hazreti Ali'nin yanında çarpıştı. Daha Allah'a bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan şehit oldu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyunun sesi, Akra.

Merhabalar, yine güzel eserlerimizi paylaşmak üzere Akre FM frekanslarında buluştuk. Biz yine mikrofon başındayız. Sizler de radyolarınızın başındaysanız sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Sabahın rahmeti, bereketi, huzuru sizinle, şerler sizden uzak olsun diyoruz ve ilk eserimize geçiyoruz. Sözleri Seyit Osman Hulusi Efendi'ye ait bir eser. Mürşit Kavurmacı'dan dinliyoruz. Vakti Seher.

Efendim, sizler için seçmiş olduğumuz güzel eserlerimize, programımıza devam ediyoruz. Grup Dergah'tan Ya Rabbi Subhaneke eserini. Şimdi de bu eser için Grup Dergah'a kulak veriyoruz.

Kıymetli dinleyenler, Nefes Türk Edebiyatı'nda İslami temellere bağlı aşık halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Bu eserimizde Pir Sultan Abdal'a ait bir eser. Güzel aşık, cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu güzel eseri Zafer Ayaz'dan dinledim.

Tefekkür, yani düşünüp ibret almak dinimizce ibadet sayılır. Kur'an-ı Kerim'de bizi tefekküre teşvik eden pek çok ayet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde ümmetine ibadetin en faziletlisi olarak tefekkürü, zühdün en faziletlisi olarak da ölümü hatırlamayı göstermiştir. Şu halde ölümü hatırlamak da tefekkürdür. Onu yerine getiren kimse her iki fazileti de elde etmiş sayılır. Sıradaki eserimize geçiyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Ender Doğan'dan dinleyeceğiz. Ey gönül, kılsan tefekkür.

Sıradaki ve son eserimizi Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Bir sema zikriyle gel diyoruz ve bugünlük de programımızın sonuna geliyoruz efendim. Yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle Hakk'a emanet.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Son olarak ayın ikiye ayrılması hadisesini okumuştuk. Acaba ayın ikiye ayrılması gerçekten oldu mu, yoksa sadece bir göz yanılması yahut belli kişilerin gördüğü bir hayalden mi ibaretti? 20. bölüm. Allah'ın kelamından ay mucizesi. Müşriklerden bazıları gördükleri şeyin sadece kendileri için yapılan bir büyü olduğuna inanmışlardı. Bu yüzden de Mekke'ye doğru gelen kervan sahipleriyle konuşmak ve bu mucizeyi görüp görmediklerini öğrenmek istediler. Ertesi sabah Yemen ve başka taraflardan gelen kervanları soru yağmuruna tuttular. Kervandakiler ayın ikiye yarıldığını ve bu durumu büyük şaşkınlık içinde seyrettiklerini söylediler. Kervanlarla gelenler arasında bu mucizeyi görmeyen tek bir insan bile yoktu. Zorda kalan müşrikler, ayın ikiye bölünmesi sık rastlanan bir büyüdür dediler. Bunun üzerine nazil olan Kamer suresinde Allah şöyle buyurdu. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye yarıldı. Onlar ne zaman bir mucize görseler sırtlarını çevirip bu sürüp giden bir büyüdür derler. Onlar kendi heveslerine uyup peygamberi yalanladılar. Oysa her işi için belirlenmiş bir hedef vardır. Onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir. Bunlar tam bir hikmet timsali haberlerdir. Fakat uyarılar onlara fayda vermiyor. O halde ey Resulüm, sen de onlardan yüz çevir. Onlar benzeri görülmemiş korkunç şeye çağrıldıklarında gözleri korkudan ve dehşetten donmuş şekilde sanki etrafa dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkar ve kendilerini çağrına doğru koşarken bu çok zor bir gün derler. Ay mucizesinin herkes tarafından görülmesi, Cenab-ı Hakk'ın dünyada arzu ettiği imtihan sırrına ters düşecek ve bu takdirde inanan ya da inanmayan bütün insanlar hiçbir çaba göstermeden imana gelecekti. Diğer bir ifadeyle Ebu Bekir gibi yüce bir insan, Ebu Cehil gibi bir Allah düşmanıyla aynı safta yer alacaktı. İşte bu sırdan ötürü ayın ikiye ayrılması, insanların genellikle uykuda ya da evlerinde oldukları sırada ani ve kısa süreli gerçekleşti. Ayın her gün farklı saatlerde doğması ve farklı yerlerde bulunmasının yanı sıra o asırda gökyüzünü inceleyen bilim adamları da az sayıdaydı. Ayrıca bazı ülkeler sis ya da bulut gibi engellerden, bazıları da saat farkından ötürü ayı göremiyordu. Bu mucizenin gerçekleştiği saatlerde İngiltere ve İspanya'da güneş yeni batıyor, Çin ve Japonya'da sabah oluyor, Amerika'da ise gündüz saatleri yaşanıyordu. Ayın görülmesi için yeterli olan şartlar Arap Yarımadası'nın dışında en iyi Hindistan'da gerçekleşmiş ve Dhar Kralı Rajabujo ve halkı tarafından seyredilmişti. Camal Nehri kıyısındaki sarayının balkonundan ayın ikiye ayrıldığını gören kral önce kıyamet kopuyor diye korkuya düşmüş, daha sonra da bunun Arabistan'da zuhur eden son peygamberin bir mucizesi olabileceğini tahmin ederek vezirini Mekke'ye göndermişti. Raca'nın veziri Allah Resulü ile görüşünce ayın neden yarıldığını anlayarak İslam dinini seçti. Günümüzde bu insanların neslinden gelen bu Jozadeler, Hindistan'daki Dhar şehrinin hemen dışında yaşadıkları bilinmektedir. Şakk-ı Kamer, ayın ikiye ayrılması mucizesine şahit olan Hindistan halkı, bu tarihi bir milat, yani başlangıç yılı şeklinde kabul etmiştir. Aynı ülkede ele geçirilen bir eser üzerinde, ayın ikiye yarıldığı senede yapılmıştır yazısının bulunması, İslam alimleri tarafından sıkça dile getirilmiş ve ay mucizesi ile ilgili önemli bir delil olarak gösterilmiştir. Sihirli cümle. Ebu Talib'in hastalanıp yatağa düştüğünde müşriklerin ileri gelenleri onun evine gidip, "Ey Ebu Talib, yeğenini çağır da senin yanında bize bir söz versin, bizimle uğraşmasın, biz de onu rahat bırakalım," dediler. Biraz sonra peygamberimiz geldi. Müşrikler aynı şeyi ona da söylediler. Allah Resulü, sizlerden istediğim bir tek cümledir. O cümleyi söylerseniz bütün dünyaya hakim olursunuz dedi. Müşrikler o cümleyi merak ediyorlardı. Eğer isteğin buysa onu bir kere değil 10 kere tekrar ederiz dediler. Ebu Cehil de aynı şeyleri söyledi.
Peygamberimiz Allah'tan başka bir ilah yoktur derseniz o cümleyi söylemiş olursunuz. Putlara da böylece gerek kalmaz dedi. Müşrikler o günün adetleri gereğince putlarına bir şey söylendiğinde yerlerinden doğrulur ve ellerini çırptıktan sonra elbiselerini silkelerlerdi. Allah Resulü'nün sözleri üzerine aynı şeyi yaptılar ve söylenip dağıldılar. Ebu Talip onlar gittikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, vallahi senin Allah rızasından başka bir şey söylediğini görmedim," dedi. Peygamberimiz amcasının Müslüman olacağını zannederek sevindi. Yanına sokularak, "Amcacığım, Allah'tan başka bir ilah olmadığını söyleyiver de ben de onun huzurunda senin imanına şehadet edeyim ve kıyamet gününde sana şefaat edebileyim, kurtulmana vesile olabileyim," dedi. Ebu Talip ise, "Kureyşliler benim ölümden korktuğum için Allah'a iman ettiğimi söylerler. Eğer bu sözlerinden korkmasaydım seni sevindirmek için istediğin o sözleri söylerdim," dedi. Allah Resulü bütün çabalarına rağmen amcasının gururunu kıramıyordu. Hastalığı çok ağırlaştığında Ebu Talip yeğenini çağırdı. O sırada yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye de bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yanına koştu ve Müslüman olması için gayret gösterdi. "Amcacığım, Allah'tan başka bir ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür desen olmaz mı?" dedi. Fakat müşrikler, "Ey Ebu Talip, yoksa sen baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin?" deyip ona baskı yaptılar. Bu iki Allah düşmanı, Peygamberimizin yaptığı her teklifin ardından aynı şeyleri söyleyip durdular. Ebu Talib'in son sözleri, "Ben Abdülmuttalib'in dinindenim," demek oldu. Vefat ettiği zaman yaşı 90'ı bulmuştu. Peygamberimiz çocuk yaşlardan itibaren kendisine kol kanat geren, onu kendi evlatlarından üstün tutan, en önemlisi de oğlunu yani Hazreti Ali'yi onun yanına vererek İslam dinine güç katan amcasının vefatına çok üzülmüştü. Fakat esas üzüntüsü iman etmeye bir türlü yanaşmamasıydı. Gözyaşları. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. "Babam öldüğü zaman Allah Resulü'nün yanına gidip ihtiyar amcan müşrik olarak öldü dedim. Bu sözlerim üzerine ağlamaya başladı. Beni ikaz ederek git onu yıka, kefenleyip göm. Allah onu bağışlasın," buyurdu. Dediklerini yapıp yanına dönünce yıkanmamı söyledi. Daha sonra da bana dua etti. Allah Resulü Ebu Talib'in vefatından sonra eve kapandı. Onun için günler boyu gözyaşı döktü. "Vallahi ben Allah tarafından men edilinceye kadar amcamın affedilmesi için dua edeceğim," diyordu. Bunun üzerine inen ayette Allah şöyle buyurdu. "Sen her sevdiğin kişiyi kurtuluşa erdiremezsin. Allah kimi dilerse ona hidayet verir. O hidayete erecek kişileri daha iyi bilendir. Cehennemlik oldukları açığa çıkan kişiler için Allah'tan af dilemek, o kişiler akraba bile olsa ne peygambere ne de müminlere yakışır." Ebu Talip eski dininde kalmasına rağmen Allah Resulü'nü her zaman korumuş ve onu kendi çocuklarından fazla sevmişti. Kendisini en çok Rahim ve Rahman isimleriyle tanıtan ve kullarını bağışlamak için adeta bahaneler arayan Rabbimiz, onun bu fedakarlıklarını elbette ki hesaba katacaktır. Hüzün yılı. Peygamberimiz amcasının vefatından sadece 3 gün sonra kendisini her sıkıntısında teselli eden, dertlerine derman bulan, kolu kanadı olan bir mübarek insanı, eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Peş peşe gelen acılar onu perişan etti. "Bu acılardan hangisine daha fazla yanacağımı bilemiyorum," diyordu. Allah Resulü peygamberliğin bu 10. yılına hüzün yılı adını takmıştı. Hatice validemiz vefat ettiği zaman 65 yaşındaydı. Diğer kızları gibi Hazreti Fatıma da günler boyu ağladı. "Annemin durumunu öğrenmeden huzur bulmam mümkün değil," deyince peygamberimiz eşinin durumunu Hazreti Cebrail'den sordu. Cevap aldığında da o şimdi cennette, Hazreti Meryem ve Hazreti Sare'nin arasında inciden bir köşktedir buyurdu.
Hazreti Sare, İbrahim peygamberin ilk eşiydi ve bu evlilik Allah'ın emriyle gerçekleşmişti. Bu vefatlardan sonra müşriklere gün doğdu. Allah Resulü'nü bütün ömrü boyunca koruyan amcası öldüğüne göre Muhammed artık ellerindeydi. İster işkence eder, ister öldürürlerdi.

0: Peygamberimiz eşinin ve amcasının vefatı üzerine kapandığı evinden dışarı çıkar çıkmaz müşrikler tarafından hakarete uğradı. Daha sonraki günlerde de yolu kesildi. Azılı müşriklerden Gaytala'nın oğlu ona sövüp saldırmak üzereyken Ebu Leheb yetişti ve o adamı döverek yere düşürdü. İnanılmaz bir olay yaşanıyordu. Gaytala'nın oğlu "Ey Kureyşliler, Ebu Leheb dinden çıkmış!" diye bağırdı. Müşrikler hemen koşup yanlarına geldiler ve Ebu Leheb'e niçin öyle yaptığını sordular. Ebu Leheb eski dininden ayrılmadığını ve yaptığı şeyin geleneklere göre yeğenine sahip çıkmak olduğunu söyledi. Kendisine hak vererek gittiler. Allah Resulü bu şekilde bir süre daha rahat etti. Musa peygamberi Firavun'un sarayında büyüten ve onun eliyle besleyip koruyan Allah, peygamberimizi de başka bir Allah düşmanının, Kur'an'da karısıyla birlikte alevli bir ateşe gireceği bildirilen amcası Ebu Leheb'in eliyle koruyordu. Peygamberimizin Ebu Leheb'in koruması altındayken de boş durmaması müşrikleri çok rahatsız etmişti. Çünkü İslam dini hızla yayılıyordu. En sonunda Ebu Leheb'le konuşarak yeğenini korumaktan vazgeçirdiler. Artık kaldıkları yerden devam edebilirlerdi. İlk hareket Ukbe adlı müşrikten geldi. Ara sıra Allah Resulü'nün yanına gelen bu adam onun konuşmalarına kulak kabartır, peygamberimiz ise belki iman eder ümidiyle bu adama ses çıkartmazdı. Bir gün diğer müşrikler Ukbe'yi kışkırttılar ve Allah Resulü'nün yüzüne tükürmesi için onu ikna ettiler. Ukbe bin Ebi Muayt hayatının en büyük alçaklığını yaptığında Allah Resulü'nün yüzü onun bir yılan zehrine benzeyen salyasıyla kavruldu. Bu salyalar mübarek yanaklarında iz bırakmıştı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi yüce sahabiler Kabe'yi tavaf ederken peygamberimizi aralarına alır, parmaklarını birbirine geçirir ve ona karşı yapılacak bir hareketi engellemeye çalışırlardı. Müşrikler bir gün yine onlara saldırdılar. Allah Resulü daha önce yüzüne tüküren Ukbe'yi, Hazreti Ebubekir demir gömlek işkenceleriyle ün yapan Ümeyye bin Halif'i, Hazreti Osman'sa Ebu Cehil'i def edip uzaklaştırdı. Peygamberimiz onlar gittiği zaman, "Bize saldıran bu kişiler Yüce Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman sonra boğazlanacak kimselerdir." buyurdu. Hazreti Osman daha sonraki günlerde, "Vallahi ben o adamların Bedir Savaşı'nda birer birer boğazlanıp öldürüldüğünü gördüm." demişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Eğer depresif bir mizacımız varsa, gerçekten biyolojik bir depresyona yatkınlığımız varsa, bunun da çözümlerini arama yönünde, çözüm derken şöyle, kişinin adım atmasıyla bu çözüm daha çok, hani %100 her şeyin sihirli çözümleri olamayabilir ama kişi adım attığında çözüme yönelik olarak kendi sorumluluğunu fark edip bir şeyleri değiştirmeye çalıştığında en azından çözümleri kolaylaştırmış olur. Sonlandıramasa bile, %100 sıfırlayamasa bile. Birçok kişi de bu sıkıntıları gözlemliyor. Strese dayalı sıkıntılar, yalnızlaşmanın getirdiği sıkıntılar aslında bunlar. Yani şu anda belki iletişimin telefonla veya sosyal medya üzerinden hemen herkesin herkese ulaşabildiği bir ortamda, çağda yaşıyoruz. Fakat insanlar özünde çok daha yalnız. Neden? Çünkü kişiler arası ilişkiler daha sınırlanmış durumda. Kültürümüzdeki o geleneksel aile yapısı, evet tamam, bizim geleneksel aile yapısında bazen kişilik sınırlarına müdahale de içerir. Biraz böyle can sıkıcı sorunlara da neden olabilir. Fakat koruma, kollama veya dertleşme ihtiyacı olduğunda yanında birini hissetmek sıcak bir duygudur. Ama insanlar bunları da kaybetmiş oluyor. Mesela bencillik dediğimizde aslında bu bencillik bir yerde artık bir savunma mekanizması haline gelmiş durumda. Neden? Çünkü insanlar artık yalnız olduklarının çok farkındalar. Aslında varoluş kaygısını konuşurken bu yalnızlık kaygısını, yalıtım kaygısını atlayamayız. Nihayetinde hepimiz yalnız öleceğiz, değil mi? Hep konu ölüme gelmiş gibi oldu ama içten içe bunu biliriz aslında. Yani zor zamanlarımızda ne kadar bize destek olan kişiler olsa da hepimiz kendi biricik ölümümüzü yaşayacağız. Ve bu da insanı çok yalnızlaştıran, yalıtan bir durum. Bu bazen insanlarda evet bencilliğe sebep olabilir ama bu bencillik de biraz güven duygusunun eksikliğine bağlı. Yani varoluşsal kaygıyla baş edememeye bağlı bir bencillik olmuş oluyor. Ve bu maalesef ilişkilere de yansıyor. İkili ilişkilere de yansıyor. Şöyle ki, kendini eksik ve güvensiz hisseden bir kişi karşısındakinden talepkardır. Karşısındakine ihtiyaç duyduğu için onu sever. Daha olgun

0: bir sevginin, yani kendi varoluşuyla ilgili problemlerini nispeten çözümlemeye başlamış veya en azından onun farkına varabilmiş, bir diğerine tutunarak veya bir diğerinden duygu alarak değil de kendi ayakları üzerinde durarak baş edebilmeyi seçmiş veya bu yönde ilerlemesi gerektiğini fark etmiş bir kişi, karşısındakinden beklediği daha ihtiyaç ağırlıklı değildir. Daha olgun, daha onu dinleyerek, ona değer vererek, daha onu özgür bırakarak verdiği bir sevgidir. Bu da hani hem bencillikten uzaklaşmış olur, hem de karşısındaki kişiyi de güvende hissettirir ve yalnızlığı da daha da azaltacak bir ilişki biçimidir. Kendi üzerine düşen sorumlulukları alıp kendini gerçekleştirmeye başladığında o eksiklikler de gitgide azalacaktır.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var, Müzdelife'de artık yer belli değil efendim, herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var, çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insan hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle "iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha," dedi. "Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce "öyleyse Rabbim bu ha," dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce "demek Rabbim bu, bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki "ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hacılar ve ümreciler Allah'ın misafirleridir. Allah'ın davetine gelen heyetler, gruplar demektir. Veft grup halinde böyle gelen insanlara derler, heyetlerdir, misafirlerdir. Allah yu'tihim ma se'alu, onlara istediklerini ihsan eder, verir. Ve yestecibu lehum ma de'av, dua ettikleri şeyleri, dualarını kabul eder, bahşeder. Ve yuhlifu aleyhim ma enfaku, sarf ettiklerinin yerine, keselerine yine zenginlik verir. Eddirheme elfin, bir dirhem yerine elfe elfin, bin kere bin verir. Yani

0: 1 milyon. 1 dirheme 1 milyon fazlası. 1'e 1 milyon veriyor. Şimdi biliyorsunuz hac etmek nedir? Farzdır. Allahu Teala Hazretleri zengin ve sıhhatli şartlarına sahip Müslümanlara efendim Allah'ın Kabe'yi müşerrefesini, Beytullah'ını efendim mübarek beldelerini efendim belli vazifeleri yaparak, belli şekillere bürünerek ziyaret etmeyi emretmiş. Borç bu. Zenginlere borç. Zengin olanlara, sıhhatli olanlara borç. Efendim sıhhi durumu el vermeyen kimseler vekil gönderebilirler. Belli zamanda yapılınca Zilhicce'nin 8'inde, 9'unda, 10'unda hac zamanında yapılınca bu ziyaretin adına hac deniliyor. Bu mevsimin zamanında oralara gidip ziyaret etmek gene sevaptır. Ona da ömre deniliyor. Yani haccın dışındaki şeye, ziyaretlere ömre deniliyor. İkisi de sevaplı. İkisinde durumu müsait olan Müslümanların yapmaya çalışması lazım. Sevabı nasılmış? Allahu Teala Hazretleri dileklerini verirmiş, dualarını kabul edermiş, masraflarını 1'e 1 milyon olarak efendim tekrar kendilerine nasip edermiş. Yani bir harcadıysa 1 milyon mislisini tekrar kendilerine ihsan edermiş, maddi manevi mükafatlara erdirirmiş.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 109 ila 147. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler. O sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz, dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür, dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız.

0: Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki onların uğursuzluğu amelleri sebebiyle ancak Allah katındandır. Fakat çokları Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz, dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap, dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken, ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım, dedi. Ey İsrail oğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık. Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme, demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca Musa, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah, "Sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, "Seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı, önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim, dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 109 ila 147. ayetlerini dinlediniz.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: tarafı. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdiğiniz

0: iddiaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum, sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Çoşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Çekut'un Dikili Ağacım Var platformu yenilendi. Çekut, Türkiye genelinde sürdürdüğü yeniden ormanlaştırma çalışmalarını dijital ortama taşıdığı platformunu yeniledi. Dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden erişime açılan yeni sistem, sadeleştirilmiş bağış süreci, 50'yi aşkın sertifika seçeneği ve Türkçe ve İngilizce arayüzüyle kullanıcı deneyimini geliştirirken, bağışların hangi sahada ve hangi tür fidanla değerlendirildiğinin şeffaf bir biçimde izlenebilmesine imkan tanıyor. Yenilenen altyapı sayesinde kullanıcılar yaptıkları fidan bağışlarının tüm aşamalarını sistem üzerinden takip edebiliyor. Kurumlarsa sosyal sorumluluk projelerini uçtan uca raporlayabiliyor. Platform bireysel bağışçıların yanı sıra kurumlar, okullar ve sivil toplum kuruluşlarına özel çözümler de sunarak toplu bağış ve sertifika yönetimini kolaylaştırıyor. Ağaç dikmek değil, orman kurmak anlayışıyla geliştirilen sistem yalnızca fidan

dikimine değil, bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yerli türlerin seçilmesine, uzun vadeli bakım süreçlerine ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, erozyonun önlenmesi ve su kaynaklarının korunmasına da destek veriyor. Çam, zeytin, antep fıstığı ve ceviz gibi farklı fidan türleriyle Türkiye genelindeki 22 ağaçlandırma sahasına katkı sunulabilen platformda, oluşturulan dijital sertifikalar anında indirilebiliyor ve QR kodla doğrulanabiliyor. Ayrıca eski kullanıcıların tüm kayıt ve sertifikaları da yeni sisteme aktarılmış durumda. 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Çekut, yenilenen Dikili Ağacım Var sayfasıyla daha geniş kitlelerin doğaya katkı sunmasını hedefliyor. Yapay zeka bağımlılığı tehlikeli boyutlara geliyor. Yapay zekaya bağımlılık son dönemde sağlık uzmanlarının dikkat çektiği önemli bir sorun olarak gündeme geliyor. Yapılan değerlendirmelere göre yapay zekaya bağımlı bireyler en çok etkileşim kurdukları sohbet robotlarından uzak kaldıklarında ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Bu kişilerde anksiyete, göğüs ağrısı ve hatta kendine zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkabildiği belirtilmekte. Konuya ilişkin açıklama yapan bilgisayar bilimi doçenti ve yapay zeka bağımlılığı üzerine hazırlanan bir makalenin yazarı Dr. Dong Wong Yu sorunun ciddiyetine dikkat çekerek yapay zeka bağımlılığı hafife alınacak bir durum değil. Aksine birçok zarara yol açan ve giderek büyüyen bir problem. Bu nedenle tedavi edilmelidir dedi. Öte yandan çevrimiçi platformlarda yapılan paylaşımlarda özellikle gençler arasında yapay zekaya bağımlılığın yaygınlaştığını gösteriyor. Kullanıcılar bu sohbet uygulamalarından uzak kaldıklarında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını dile getiriyor. Uzmanlar konunun da kapsamlı araştırılması ve gerekli önleyici adımların atılması gerektiğini vurguluyor. Çocuklarda gereksiz vitamin kullanımı ciddi riskler getiriyor. Son yıllarda daha sağlıklı, daha zeki ve daha hızlı büyüyen çocuk vaadiyle vitamin takviyesi kullanımında artış yaşanmakta. Ancak uzmanlar bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının çocuk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Kayıkım, çocuklarda vitamin kullanımının suistimal edildiğine dikkat çekerek her çocuğun çoklu vitamin takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtti. Kayıkım, rutin olarak önerilen erken dönem demir ve D vitamini takviyesi dışında kontrolsüz kullanılan multivitaminlerin gereksiz bir yük oluşturduğunu ifade etti. İhtiyaç yoksa alınan her vitamin karaciğer ve böbrek için ekstra yük demektir diyen Kayıkım, özellikle yüksek doz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Çocuğun daha hızlı büyümesi amacıyla kontrolsüz verilen D vitamini zehirlenmeye yol açabilir. Acil servislere en sık kusma, ishal ve mide bağırsak şikayetleriyle başvurular görülüyor. Uzun vadede ise karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar yaşanabilir dedi. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların büyük çoğunluğunda ek vitamin kullanımına gerek olmadığını vurgularken, takviyelerin yalnızca ihtiyaç halinde ve mutlaka hekim ya da eczacı önerisiyle kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Günde 10 dakika yer egzersizi direnci artırıyor. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kısa süreli egzersizin bile fiziksel performans üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Makalede özellikle sırt üstü pozisyonda yapılan egzersizlerin karın kaslarını güçlendirdiği ve alt vücut koordinasyonu desteklediği belirtildi. Düşük yoğunluklu ve kısa süreli bu egzersizlerin düzenli uygulandığında fiziksel işlevlerde gözle görülür iyileşme sağladığı ifade edildi. Çalışmanın yazarı Tamoki Atomi, uzanarak yapılan kısa ve düşük yoğunluklu bir egzersiz bile fiziksel işlevleri iyileştiriyor diyerek günlük rutine kolayca eklenebilecek bu tür aktivitelerin önemine dikkat çekti. Özellikle yoğun yaşam temposuna sahip bireyler için kısa süreli egzersizlerin sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabileceği vurgulanıyor.
Bahar alerjisine 10 etkili tedbir. Bahar aylarının gelmesiyle alerjik rahatsızlıklar da yeniden gündemde. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Baykal Tülek, alerjinin basit bir nezle olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, gözlerde

0: Kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansı düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle astımla ilişkili durumlarda alerji ciddi solunum problemlerine yol açabilir, dedi. Bahar alerjisine karşı alınabilecek basit ama etkili 10 önlemi ise şöyle sıraladı. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkarken maske ve güneş gözlüğü kullanmak, dışarıdan geldikten sonra duş alıp kıyafetleri değiştirmek, burun temizliğini serum fizyolojiyle yapmak, ev ve araçta camları kapalı tutmak, polen filtreli hava temizleyicilerini tercih etmek, çamaşırları dış ortamda kurutmak, evde nem oranını dengede tutmak, nevresimleri en az 60 derecede yıkamak, toz tutan halı ve peluş oyuncakları evde bulundurmamak, doktorun önerdiği tedavi yöntemlerini aksatmamak, uygulamak. Uzmanlar, alerji belirtilerinin hafife alınmaması ve erken dönemde kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise halen karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Yağışların Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Bölgelerimizde bazı iller için beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 17, Kırklareli 21, Denizli 16, İzmir 21, Burdur 13, Hatay 17, Antalya 23, Ankara ve Konya 13, Bolu 9, Zonguldak 13, Artvin 14, Amasya ve Samsun 15, Erzurum 11, Malatya 15, Mardin 17, Diyarbakır 20 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 40, Medine sıcak 39, Özbekistan parçalı bulutlu 28, Saraybosna parçalı bulutlu 18 ve Melbourne parçalı bulutlu 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O4 TEM otoyolu Kandıra gişelerinde, Aydın Denizli otoyolu, Tokat Niksar, Silifke Mersin, Nevşehir Kayseri ve Elazığ Diyarbakır güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.22, 1 avro 52.90 Türk lirası, altının gramı ise 6.621 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikleri çıkmaza sürükleyen unsurlar üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da İrfan Köklerimiz ve Özbekistan konusuyla Ses Söz Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehir İstanbul programları sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar

İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el

0: önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَلَقَدْ جَاءَ

0: bi'icilin hanîz.
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ.
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.

0: Aminin.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: أوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'un fiha lagwan ve la ta'thiman illa qilan salaman salama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur, ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrab.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'un Dikili Ağacım Var platformu yenilendi. Çekut, Türkiye genelinde sürdürdüğü yeniden ormanlaştırma çalışmalarını dijital ortama taşıdığı platformunu yeniledi. Dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden erişime açılan yeni sistem, sadeleştirilmiş bağış süreci, 50'yi aşkın sertifika

0: seçeneği ve Türkçe ve İngilizce arayüzüyle kullanıcı deneyimini geliştirirken, bağışların hangi sahada ve hangi tür fidanla değerlendirildiğinin şeffaf biçimde izlenebilmesine imkan tanıyor. Yenilenen altyapı sayesinde kullanıcılar, yaptıkları fidan bağışlarının tüm aşamalarını sistem üzerinden takip edebiliyor. Kurumlarsa sosyal sorumluluk projelerini uçtan uca raporlayabiliyor. Platform, bireysel bağışçıların yanı sıra kurumlar, okullar ve sivil toplum kuruluşlarına özel çözümler de sunarak toplu bağış ve sertifika yönetimini kolaylaştırıyor. Ağaç dikmek değil, orman kurmak anlayışıyla geliştirilen sistem, yalnızca fidan dikimine değil, bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yerli türlerin seçilmesine, uzun vadeli bakım süreçlerine ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, erozyonun önlenmesi ve su kaynaklarının korunmasına da destek veriyor. Çam, zeytin, antep fıstığı ve ceviz gibi farklı fidan türleriyle Türkiye genelindeki 22 ağaçlandırma sahasına katkı sunulabilen platformda oluşturulan dijital sertifikalar anında indirilebiliyor ve QR kodla doğrulanabiliyor. Ayrıca eski kullanıcıların tüm kayıt ve sertifikaları da yeni sisteme aktarılmış durumda. 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Çekut, yenilenen Dikili Ağacım Var sayfasıyla daha geniş kitlelerin doğaya katkı sunmasını hedefliyor. Yapay zeka bağımlılığı tehlikeli boyutlara geliyor. Yapay zekaya bağımlılık son dönemde sağlık uzmanlarının dikkat çektiği önemli bir sorun olarak gündeme geliyor. Yapılan değerlendirmelere göre yapay zekaya bağımlı bireyler en çok etkileşim kurdukları sohbet robotlarından uzak kaldıklarında ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Bu kişilerde anksiyete, göğüs ağrısı ve hatta kendine zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkabildiği belirtilmekte. Konuya ilişkin açıklama yapan bilgisayar bilimi doçenti ve yapay zeka bağımlılığı üzerine hazırlanan bir makalenin yazarı Dr. Dong Wong Yu sorunun ciddiyetine dikkat çekerek yapay zeka bağımlılığı hafife alınacak bir durum değil. Aksine birçok zarara yol açan ve giderek büyüyen bir problem. Bu nedenle tedavi edilmelidir dedi. Öte yandan çevrimiçi platformlarda yapılan paylaşımlarda özellikle gençler arasında yapay zekaya bağımlılığın yaygınlaştığını gösteriyor. Kullanıcılar bu sohbet uygulamalarından uzak kaldıklarında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını dile getiriyor. Uzmanlar konunun da kapsamlı araştırılması ve gerekli önleyici adımların atılması gerektiğini vurguluyor. Bahar alerjisine 10 etkili tedbir. Bahar aylarının gelmesiyle alerjik rahatsızlıklar da yeniden gündemde. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Baykal Tülek, alerjinin basit bir nezle olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, gözlerde kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansı düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle astımla ilişkili durumlarda alerji ciddi solunum problemlerine yol açabilir, dedi. Bahar alerjisine karşı alınabilecek basit ama etkili 10 önlemi ise şöyle sıraladı. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkarken maske ve güneş gözlüğü kullanmak, dışarıdan geldikten sonra duş alıp kıyafetleri değiştirmek, burun temizliğini serum fizyolojiyle yapmak, ev ve araçta camları kapalı tutmak, polen filtreli hava temizleyicilerini tercih etmek, çamaşırları dış ortamda kurutmak, evde nem oranını dengede tutmak, nevresimleri en az 60 derecede yıkamak, toz tutan halı ve peluş oyuncakları evde bulundurmamak, doktorun önerdiği tedavi yöntemlerini aksatmadan uygulamak. Uzmanlar, alerji belirtilerinin hafife alınmaması ve erken dönemde kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise halen karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Yağışların Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Bölgelerimizde bazı iller için beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 17, Kırklareli 21, Denizli 16, İzmir 21, Burdur 13, Hatay 17, Antalya 23, Ankara ve Konya 13, Bolu 9, Zonguldak 13, Artvin 14, Amasya ve Samsun 15, Erzurum 11, Malatya 15, Mardin 17, Diyarbakır 20 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 40, Medine sıcak 39, Özbekistan parçalı bulutlu 28, Saraybosna parçalı bulutlu 18 ve Melbourne parçalı bulutlu 22 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikleri çıkmaza sürükleyen unsurlar üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da İrfan Köklerimiz ve Özbekistan konusuyla Ses Söz Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehir İstanbul programları sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
3: Efendim, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü yayınımızda evlilikleri çıkmaza götüren dört yıkıcı davranış biçiminden bahsedeceğiz. Özellikle çiftlerin arasını açan eleştiri, sürekli savunma halinde olma, aşağılama ve duvar örme davranış modellerinden bahsedeceğiz. Bunlar evliliği ne yönde etkiliyor? Bireysel anlamda çiftlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Aslında olması gereken ideal ve mutlu bir evlilik nedir? Bunu da konuşacağız. Ve özellikle aslında evlilikler böyle bir çıkmaza girdiğinde psikolojik sağlamlığı da nasıl muhafaza etmek gerekir? Elbette konuğuma soracağım sorulardan biri de bu olacak. Ve şu anda stüdyomuzda değerli konuğum klinik psikolog Enes Kaban Beyefendi bizlerle. Enes Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhaba.
3: Nasılsınız?
4: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Evet, bugün gerçekten evliliklerle ilgili çok önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Herkes yaşamıyor ama bazı evliliklerde görülen ve çok son derece yıkıcı bir davranış modeli olarak düşündüğümüz, konuşulurken bu şekilde tanımladığımız evlilikleri çıkmaza götüren bu dört davranış biçiminden bahsedeceğiz sizinle. Bunların nedenleri nelerdir? Neden birbirimize böyle davranıyoruz? Bunların psikolojik anlamda bize geri dönüşü, evlilikle ilgili geri dönüşleri nasıl oluyor? Veya böyle şeylere maruzsak nasıl bunlarla ilgili önlem almalıyız? Bunları konuşacağız inşallah sizinle ama genel anlamda bakarsak evliliklerde yaşanan bu olumsuzluklar bize neyi gösteriyor? Aslında nerede neyin eksik olduğunu gösteriyor.
4: Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Aslında biz evlilikleri kıyaslarken mutlu evliliklerle mutsuz evlilikleri kıyaslıyoruz. Aslında çatışma yaşıyor olmak, sorun yaşıyor olmak, tartışıyor olmak bir problem değil evliliklerde. Çiftler bunu bazen yanlış anlıyorlar. Halbuki böyle bir problemimiz yok. Tartışabiliriz, çıkmaza girebiliriz, çatışma yaşayabiliriz. Bundan yana bir sorunumuz yok yani. Hatta bizim için tartışmayan bir çift daha riskli olabilir. Çünkü o zaman iletişim tamamen kopmuş gibi görünebilir. Önemli olan burada şöyle bir istatistik var. En mutlu ilişkiler de dahi çatışmaların %69'u çözülemiyor. Şimdi %69 çok ciddi çok bir rakam ciddi. Bizim için. Psikoloji alanında çok büyük bir istatistik.
3: Evet.
4: Ama bu şu demek değil. Sürekli çatışma içerisindeler, sürekli problem yaşıyorlar anlamında değil. Var olan problemlerin %69'u çözülmüyor. Peki ne yapıyor bu kişiler? Nasıl mutlu olabiliyorlar? Çünkü en mutlu ilişkiler böyle. Bir, bu çatışmayı doğru bir şekilde yaşıyorlar. İki, sonunda bir uzlaşmaya varıyorlar. Bu uzlaşma, uzlaşmazlıkta uzlaşma da olabilir. Yani sen öyle düşün, ben böyle düşüneyim, bu konuyu böyle aramızda çözemeyeceğiz. Şimdilik bu konu böyle birbirimizi kırmadan kalsın. Yani ben karşımdakine eşime hakaret etmeden, o bana hakaret etmeden bu tartışmayı ilerletmeye çalışıyoruz. Bir tane çok basit, çok genel bir örnek verelim. Çok sık karşılaşılabilecek bir şey. Çocuklar nerede okuyacak? Devlet okulunda mı, özel okulda mı? Çiftlerden biri bir sebepten dolayı kendi geçmişi, etrafındaki gördükleri vesaire diyor ki benim çocuğum devlet okulunda okusun. Öteki de diyor ki yok ya çocuğum özel okulda okusun, gayet eğitimini güzel alsın. Kendince nedenselleştirmeleri var. Bunu tartışıyorlar, konuşuyorlar, bir sonuca varamıyorlar. Şu çocuk daha 3 yaşında. En sonunda vardıkları nokta şu: tamam, biz bu konuda anlaşamadık, şimdilik bunu bir kenara koyalım. İlerleyen süreçte durum neyi gösterirse ona göre pozisyon alırız. Çocuk 6 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde işte etraflardaki okulları araştırıyorlar, ekonomik durumlarına bakıyorlar. Çocuğun istekleri, yetenekleri, becerileri, bunların üzerinden bir adım atıyorlar. İkisinden birinin istediği olabilir. Şimdi bu sorun çözülmüş gibi, çünkü biri istedi ama sorun aslında çözülmüyor, devam ediyor. İkinci çocukta aynı tartışma, üçüncü çocukta aynı tartışma ama yine birbirlerini kırmadan, yine durum ne gösterirse ona bakalım mantığıyla devam ediyorlar ve yaşlandıklarında torunlar. Onların da çocuklarını görürlerse daha büyük torunlarda da aynı tartışma yaşayabiliyorlar. Ama bu birbirlerini kırdıkları anlamına gelmiyor.
3: Nerede kırılma noktası yaşanıyor ya da hangi evliliklerde bu dediğimiz dört yıkıcı davranış unsurunu görmeye başlıyoruz?
4: Burada sevgi depoları boşalmış evliliklerde biz bu sorunları çok sık görüyoruz.
3: Güzel bir kelime. Sevgi deposu boşalmış evliliklerde oluyor.
4: Depoyu doldurmadığımızda tartışmada tolerans olmuyor. Şimdi ben karşımdakine toleransım olacak ki birazcık alttan alabileyim ya da yaptığı kırıcı bir şey tolere edebileyim, kendimi iyileştirebileyim. Ama benim depom boşsa o zaman işte ben oradan veremiyorum. Kendimden artık götüremiyorum. Bu sefer saldırıyorum karşıya.
3: Enes Bey, sanıyorum depoyu doldurmaktan yana çiftler bu konuda depoyu doldurmak konusunu tercih etmektense daha agresif bir yapıya bürünmeyi de tercih edebiliyorlar. Yani bu bilinçli olarak seçilen bir şey mi, yoksa çocukluktan getirdiğimiz davranış, edinilmiş, öğrenilmiş davranışlar da etkili midir bunda?
4: Çok bilinçli değil. Daha doğrusu bilinçli olduğunu düşünmek istemiyorum. Neden? Çünkü evleniyorsam mutlu olmak için evleniyorum. Birlikte mutlu olmak için evleniyorum. Eğer bunu istemiyorsam niye evleniyorum? O yüzden ben tüm çiftlerin aslında en başta mutlu olmak, birçoğunun arada işte baba evinden kaçmak için evlenenler olabiliyor, baskıdan kurtulmak için evlenenler olabiliyor. Bunu bir kenara koyduğumuzda geri kalan büyük çoğunluk aslında sevdiği için, mutlu olmak için evleniyor.
3: Evet.
4: Şimdi bu çoğunluk yolda böyle aşınıyorlar. Bu aşınmanın sebeplerinden birincisi, doğru sevgi şeklini gösteremiyoruz. Çünkü bilmiyorum, karşımdaki eşim hangi sevgi dilinden anlıyor anlamıyorum. Yani eşim Çince konuşuyor, ben Fince konuşuyorum. Böyle tarzanca birbirimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Eşim sarılmaktan hoşlanıyor. Ben ona gidiyorum işte 1.000 liralık, 3.000 liralık, 10.000 liralık hediye alıyorum. Aslında aldım 10.000 liralık hediyenin 5 kuruş değeri yok. Onun yerine gidip bir kere sarılmam değiştirecek. Bu şu demek değil, evet eşiminki ayrı, benimki ayrı, bir daha asla birbirimizinkini öğrenemeyeceğiz. Hayır. Nasıl ki yeni bir yabancı dil öğrenebiliyorsam eşimin sevgi dilini de öğrenebilirim. Sadece bakışımı kendimden çıkartmam lazım. Çünkü ben işte eşim bana hediye aldığında mutlu oluyorum, o zaman ben de eşime hediye alıyorum. Hayır. O beni mutlu ediyor. Onu ne mutlu ediyor bilmiyorum. Sormam lazım. Ya da bakmam lazım. Denemem lazım.
3: Ya açık iletişim halinde olmak lazım galiba.
4: Açık
3: değil
4: iletişim
3: mi?
4: Halinde olmak lazım. Ve gözlemlemek lazım. Aa, sarıldığımda daha mutlu oldu. O zaman demek ki belki temassal. Ya da ne kadar güzelsin dediğimde çok mutlu oluyor. O zaman iltifat edeceğim yani. O kadar hediye almama gerek yok. Ya da iltifattan değil, hediyeden hoşlanıyor. İstediğim kadar seni seviyorum diyeyim. hiçbir anlamı olmayacak. Onun yerine ben gideceğim, ufak bir hediye alacağım. O bile bu sevgi deposunu dolduracak.
3: Evet. Depoda olmadığında neler oluyor? Konuşalım mı? Bu mahşerin dört atsı diyorsunuz siz. Duyduğum kadarıyla bu dört yıkıcı davranış biçimine. Neler oluyor? Neler bekliyor çiftleri o zaman?
4: Şimdi depoda olmadığında çiftin karakteristik özelliklerine göre kullandıkları atlılar değişiyor aslında. Burada en sık gördüğümüz bu dördü, bu dört davranış. Nedir? Eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örme. Bu dörtlünün şöyle bir özelliği var. Boşanmayı çok yüksek rakamlarla tahmin ediyor bunlar. Ve özellikle aşağılama, geldiğimizde onu konuşacağız o lütfen, maddeye geldiğimizde. Özellikle aşağılama boyutuna göre çiftin ne kadar sürede boşanacağını bile tahmin edebiliyoruz aşağılamayı gördüğümüzde. Şimdi çiftler depo boş, birbirlerine sevgilerini gösteremiyorlar. Bir noktadan sonra toleranslar iyice düşüyor. Düştükten sonra bu sefer nötr davranışlar bile artık kişiyi rahatsız etmeye başlıyor.
3: Amiyane tabiri batmaya başlıyor değil mi?
4: Evet. Aynen öyle. Evet. Böyle olunca artık tartışmalar da

0: çekilmez hale geliyor. Bunun tabii ömrü değişir. Kimisi nişan döneminde buraya girer, kimisi 10 yıl sonra girer.
1: Onu soracaktım. Evliliğin kaçıncı döneminde başlıyor, kaçıncı yılında bunlar başlıyor diyecektim. Bu yıkıcı davranışlar birbirimize karşı ama belli olmuyor.
0: Belli olmuyor. Biz ne kadar hızlı tüketiyoruz, ne kadar yavaş. Yani bu havuz problemi gibi.
1: Evet.
0: Kaç musluk dolduruyor, kaç musluk boşaltıyor. Boşaltan musluk sayısı fazlaysa ve dolduran çok az dolduruyorsa çok çabuk bitiyor. Ama tam tersi olduğunda 70 yaşına geliyorlar. Hala birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Bu bazı programlar oluyor işte. Yaşlanmış çiftlerin birbirleriyle olan ilişkileri ya da eşi vefat etmiş böyle. 70 yaşında bir amcanın, 70 yaşında bir teyzenin olduğu programlar. Orada hala sevgiyle onu hatırladığında niye depo hep dolmuş?
1: Evet.
0: Çok az boşalmış. Bir çatlak varmış. Oradan sızıntı olmuş.
1: Sızıntı.
0: Ama böyle boşaltan bir tahliye borusu yok orada. Ama boşaltan bir tahliye borusu varsa o zaman geçmiş olsun orası. Çok hızlı boşalıyor.
1: Evet. Bunun özellikle nasıl tolere edilip tedavi edilebileceğini sanıyorum çift terapilerinde de mutlaka öğretiyorsunuzdur, yol gösteriyorsunuzdur. Sevgi dilini öğrenmek için çok güzel benim sizden. İlk öğrendiğim buydu. Onu sizinle inşallah daha da detaylandıralım ama dilerseniz hani yavaş yavaş ya da birden girelim bu konulara. Bir insan sevdiği, kadınım dediği, eşim dediği, kocam dediği insanı hani sevmek, muhabbet etmek, huzur bulmak, mutluluk bulmak için bir araya gelinen bir yolda, neslin devamı için, Allah rızası için yapılan bir evlilikte neden karşısındakini aşağılamaya, hor görmeye, onu küçük görmeye, eleştirmeye başlıyor? Neden bunu yapıyor?
0: Şimdi bir, bu dili öğreniyoruz aslında. Çünkü etrafımızda bu dili çok görüyoruz. Yani işte trafikte
1: maalesef
0: bir şey oluyor, birbirimizi aşağılıyoruz, küfür ediyoruz. Evde çoğunlukla anne babalarda bunu görebiliyoruz. Çünkü çok aslında çok yapılabilecek bir hata. Eleştiri ve savunma özellikle. Aşağılama belki o kadar sık yapılan, daha doğrusu fark edilmeden yapılan bir şey olmayabilir. Ama eleştiri ve savunma fark etmeden de yapabildiğimiz noktalar. O yüzden aslında aşağılama daha yıkıcı oluyor.
1: Yıkıcı.
0: Niye? Bilinçlisin sen, bilerek yapıyorsun bunu. Eleştiri alışkanlıktır, anne babadan görmüşsündür. Bir şekilde daha fazla tolere edebiliyoruz. Ya da duvar örme. Şimdi anne ile baba tartışırken iki taraftan biri hiç dinlemiyor. Başka bir şeye odaklanıyor. Çocuk bu iletişimi görüyor. Ya da kişilik özellikleri de aynı şekilde. Yani tartışmaya çok meyilli olmayan, daha içe dönük olan birisi, kendini ifade etmekte, duygularını ifade etmekte becerikli olmayan birisi bu tür şeylere daha fazla, bu tür kullanımlara daha fazla meyil edebiliyor.
1: Bu meyillerin sebebi anladığım kadarıyla çocukluk döneminde rol model olarak karşımızda duran anne babalarımızın tutum ve davranışları olabiliyor. Ama biz insanoğlu kendini geliştirmekle mükellef, kendini değiştirmekle mükellef. Özellikle olumsuz yanlarımıza törpülemekle mükellefiz. O yüzden hani birlikte yola çıktığımız insanda hani bu diyardan gitmeden bu deveyi güderek yolculuk yapmamız lazım evlilikte de,
0: evet,
1: partnerimizde. Kırılma noktasını da konuşalım mı? Böyle bir davranışa maruz kalma karşı tarafta nelerin kırılmasına, nelerin değişmesine sebep oluyor evliliğe dair ve eşe dair?
0: Bu davranışlar aslında birbirlerini doğuruyor. Diyelim ki ben hiçbir şey bu dörtlüğü kullanmıyorum ama eşim kullanıyor. Bu sefer zamanla eğer düzelme olmuyorsa ben de bu dört hatlıya başvuruyorum. Ben de bunları kullanmaya başlıyorum. Bir noktadan sonra artık aradaki sevgi bağları kopmaya başlıyor. Artık yavaş yavaş paralel hayatlara gidiyorlar. İşte yatak ayrılıyor, ev ayrılıyor ve bunun sonu boşanmaya gidiyor en nihayetinde. Hiç müdahale etmediğimizde gidebileceği en iyi yer burası.
1: En iyi yer burası.
0: Onun dışında işte birbirlerine şiddettir. İşte cinayetlerdir. Bunlar da işin çirkin kısımları ayrı. Ama en iyi gidebileceği yer burası, boşanmaya.
1: Uç noktaya kadar da gidebiliyor anladığım kadarıyla.
0: Kişinin karakterine göre gidebiliyor.
1: Psikolojiyi nasıl etkiliyor? Sürekli aşağılanmaya, eleştirilmeye maruz kalan bir insan ya da duvar örmüş bir eş. İletişime geçmiyorsunuz, geçemiyorsunuz.
0: Tabii şimdi şöyle düşünelim. İki örnek verelim işte. Kadın da erkek de dışarıda çalışıyor olsun. Dışarıda yoruluyor, strese giriyor, insanlarla uğraşıyor. Eve geliyor, evde de yoruluyor, evde de strese giriyor, evde de bir türlü mutlu olamıyor. Bu tabii ki psikolojik yıkama sebep oluyor. Buradan bunun altından depresyon da çıkar, kaygı bozuklukları da çıkar, travma, stresle alakalı başka bozukluklar da çıkabilir. İkinci örnek, biri evde ev hanımlığı yapıyor, diğeri dışarıda çalışıyor. Dışarıda çalışan dışarıdakilerle uğraşıyor, yoruluyor, didiniyor. Evdeki çocukla ev işleriyle uğraşıp yorulup didiniyor. Akşam geldiklerinde şöyle birbirlerimize stresini azaltalım, birbirimize işte ne bileyim dokunalım, temas edelim, sevelim, sevgimizi arttıralım, yorgunluğumuzu arttıralım yerine niye onu yapmadın, şunu niye böyle yaptın ama sen de böyle yaptın, işte sen şöylesin, kadınlar böyle, erkekler böyle, ya da hiç konuşmuyor, duvar duvara konuş daha iyi. Çünkü şu, duvara konuşmak niye daha iyi? Biliyorum cevap veremeyecek. Ama karşımdaki bir insan, ben konuşuyorum, duvar taklidi yapıyor. Bu da beni taşırıyor.
1: Yok sayıyor değil mi sizi? Değersizleştiriyor bir nevi.
0: Elbette.
1: Bu da dediğiniz gibi hırçınlaştırıyor karşı tarafı. Tabii. Çok enteresan.

0: Ben de
1: evet.
0: saldırıyorum.
1: Burayı da örnekleyerek gidelim mi? Aşağılamayı, eleştirmeyi ve duvar örmedeki kullanılan dili, sonrasında olması gereken idealini
0: Tabii.
1: onunla konuşalım mı? Ama anladığım kadarıyla çok önemli olan sevgi deposunun dolu olması.
0: Aynen öyle. Yani ilişkideki evet. biz önce arkadaşlığı çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani birbirimizi tanıyacağız, birbirimize iltifat edeceğiz. Bunları unutuyoruz çünkü. Birbirimize yöneleceğiz. Hem sözel hem fiziksel yöneleceğiz. Sonra, tabii bunlar aslında önce onlar olacak sonra bu gibi değil ama onların tesisi olması lazım ki ben ilişkiyi olumlu göreyim.
1: Ve daha sağlıklı
0: daha
1: ilerlesin.
0: Daha sağlıklı olsun. Doğru. Ondan sonra bunları da düzeltmek daha kolay olacak hem de fayda verecek. Eleştiriyle başlayalım isterseniz.
1: Lütfen.
0: Eleştiri dediğimiz şey aslında sen dili dediğimiz durum. Yani suç bende değil tamamen sende. Sen şöyle yapmıştın, sen böyle yapmıştın. Senin anan böyle yapmıştı. Senin akrabaların böyle yapmıştı. Sen şöyle demiştin. Aslında hep bu şu demek ben pür pakım. Bende hiçbir sorun yok. Tüm hata sen de tüm sorumluluk sende demek. Şimdi sen diliyle başladığım an karşı tarafta gard alacak. O yüzden sen dili kullanmak yerine biz yumuşak başlangıçlar öneriyoruz. Sert girmek yerine yumuşak başlangıçlar. Nedir yumuşak başlangıçlar? Mesela çok hem bizim seanslarda uyguladığımız bir örneği vereyim hem de tahmin ediyorum dinleyicilerimiz içerisinde de benzer olaylar yaşamış olan kişiler olacaktır. O yüzden onlara da faydalı bir örnek olmuş olsun, somut bir örnek olmuş olsun diye şöyle bir örnek verelim. İşte eşlerden birinin annesi çocukları nasıl yetiştireceklerine, nasıl terbiye vereceklerine çok karışıyor. Şimdi ben eşime bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Anan çok işime karışıyor. Bir daha sakın karışmasın. Bak külahları değişeceğiz. Bunu duyuyoruz etrafımızda. Duyabileceğimiz, çok sık karşılaşabileceğimiz bir şey.
1: Kesinlikle, evet.
0: Ya da daha çok kayınvalide gelin arasında olan annen her geldiğinde yerleri değiştiriyor eşyaların. Ben bir daha bulamıyorum. Şu annenle bir konuş. Söyle çabuk. Şimdi ben bunu söylediğim anda haklı bir talebim bile olsa senin annen şöyle şöyle yapıyor dediği anda karşı taraf gidiyor zaten. Duymuyor. Çünkü annesine bir saldırı var.
1: Evet.
0: Yani kendisine, annesine, akrabasına, çok uzak akrabasına kendisine bir saldırı olarak algılıyor ve hemen gardını alıyor.
1: Evet.
0: Onun yerine ben ya hayatım
1: haklı olsa dahi haksız, değil
0: haklı
1: mi?
0: Haklı olsa dahi.
1: Hocam bakın ne kadar önemli. Kullandığımız üslup birbirimize yaklaşım. Haklıyken haksız durumunu bile
0: aynen.
1: bizi getiriyor.
0: Yani bu şey var ya söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
1: İşte
0: olay bundan ibaret
1: bundan
0: aslında.
1: Bundan ibaret doğru.
0: O bunun yerine böyle söylemek yerine ya hayatım annen çok iyi niyetli bir şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat,
1: Allah ondan razı olsun.
0: Allah ondan razı olsun.
1: Evet.
0: Fakat ben eşyaların yeri değiştiğinde bulmakta zorluk çekiyorum. Ya da ya çocuklar konusunda hassas olun birazcık başkaları bir şey söylediğinde kendimi rahatsız hissediyorum. Eleştirilmiş hissediyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin?
1: Bitti.
0: Bu kadar. Aslında çok zor
1: evet,
0: bir şey değil.
1: Evet.
0: İlk başta elbette buna alışık değilsek.
1: Alışık işte değilsek.
0: 20
1: doğru.
0: yaşındaki bir genç belki daha hızlı alışacak ama 40 yaşındaki birisi biraz daha zor alışacak.
1: Zor
0: ama alışacak. Çünkü bizim doğamızda değişime adapte olma var. O sayede hayatta kalıyoruz. O sayede işte Grönland'da da yaşıyoruz. Ekvator'da da yaşıyoruz aslında.
1: Yani hocam şöyle değil değil mi? Beni böyle kabul et. Beni böyle aslında. Seveceksen böyle sev. Beyefendiler ya da hanımefendilerimiz arasında böyle seslenen ben böyleyim, ben bu kadarım bu diyen bir dil aslında kendini gelişmeye, değişmeye kapatan bir zihniyet.
0: Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Bunu söyleyen kişi aslında diğer insanlardan beklentilerini kontrol etmesi lazım. Ne olsun? Yaşadığı ülke. Kardeşim biz böyleyiz. Böyle kabul edeceksin. Değiştiremezsin bizi. Kanalizasyon falan yapmayacağız. Otoyol yapmayacağız. Bizi böyle kabul
1: bakın.
0: Et.
1: Doğru, doğru.
0: Aynı şey aslında. Hı. Ya da işte X meslek grubu. Yani ben geç gelirim işe. Sen randevuna saatinde giremezsin kardeşim. Kabul etmiyorsan çek git.
1: Demek noktaya
0: neyse,
1: getirir. Doğru.
0: Neyse,
1: sosyal hayatta.
0: Bu.
1: Evet.
0: Çok çok benzer şeyler. O yüzden yumuşak başlangıçları muhakkak yapmamız lazım. Bu arada bu sadece çiftler arasında değil. İnsanlar arasındaki iletişimde de, çocuğumuzla olan iletişimde de bu böyle. Yani bir çocuğa sen niye yaramazlık yapıyorsun diye girdiğimizde, konuşmaya başladığımızda çocuk gardını alıyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Onun yerine "Aa kızım ne güzel oynuyorsun. Biraz da şunlarla oynamak ister misin?" dediğimizde çocuk birazcık daha yumuşuyor. Ya da sosyal hayatta işte yolda trafikte biriyle çok hızlı girdi önümüze bir anda kornaya bastık adam indi ya kardeş kusura bakma ben korkumdan bir an kornaya bastım ya da kardeşim azıcık dikkat et bak birbirimize zarar vereceğiz yoksa dikkatli daha çok dikkatli olmak lazım trafikte ne sen zarar gör ne ben zarar göreyim kurban olayım kendine dikkat et falan dediğimde yani kavgayı önlüyorum. Adamın yanında ne var bilmiyorum, onu önlüyorum.
1: Enes başım hocam bu gelecek. Noktaya gelecek mi? Şimdi ben de düşünüyorum şu çağda da bunu yapan var mı? İnşallah artar sayılarımız
0: tabii
1: keşke
0: ki.
1: Olalım.
0: Tabii
1: hani bu
0: ki.
1: Benim bunu söylerken tamamen biz gülelim diye söylüyorum ama hakikaten şu manzarayı eğer biz trafikte görürsek evliliklerde, iş hayatındaki iş arkadaşlarımıza, ilişkilerde, öbürlerinde de gayet çok güzel iyileşmeler aynen var demektir.
0: Aynen öyle olacak. Çünkü yani aslında bazen görüyoruz
1: dikkat
0: bunu.
1: Dikkat etsene deyip elinden bir şeyle çıkan var ara.

0: Yaştan yani
1: işte
0: bu
1: o yüzden
0: böyle.
1: bu aslında bunu görüyoruz. Gördüğümüzde de mutlu oluyoruz hepimiz.
0: Ha, tabii
1: i̇şte
0: ki
1: bazen
0: çok
1: bir video
0: mutlu
1: düşüyor,
0: oluyoruz.
1: İşte
0: doğru,
1: görüyoruz.
0: doğru.
1: Nasıl ne güzel ya
0: Ne
1: bak
0: kadar
1: birbirlerine medeni bir
0: böyle
1: şekilde
0: insanlar da varmış.
1: Varmış diyoruz.
0: Evet.
1: Aslında olması gereken bu.
0: Tabii elbette.
1: Onu diyen adam da bunu gördüğünde mutlu oluyor bu arada.
0: Çok ilginç. O tepkiyi veren de.
1: Kişi de tabii ki de.
0: Peki,
1: niye? Çünkü
0: niye?
1: İnsan davranışı odur.
0: Kendini niye düzeltmiyor? Başkasında gördüğünde mutlu olduğumuz şeyi kendimizde niye uygulamıyoruz?
1: Burada şöyle bir şey var. Benim gördüğüm çiftlerde özellikle sanki ben elimdeki o ipi bırakırsam başıma bir sürü bela gelecek. Daha doğrusu bilmediğim bir havuz burası. Bilmediğim bir deniz. Ne olacak? Tamam ben hadi yumuşak başlangıç yaptım. Daha sonra ne isteyecek?
0: Tamam.
1: Hani toplumumuzda şey var ya elini verirsen kolunu kaptırırsın. Ben de diyorum ki kaptırın zaten. Bırakın bir yerden tutunmayalım. Aynı gemide ya da aynı denizde yüzelim beraber. Bir yerden tutarsam yüzemeyeceğim zaten. O yüzden bırakın eşiniz de bıraksın. Beraber şekilleneceğiz.
0: Evet.
1: Bunun sonunda kötü bir yere varmayacağız. Bunun sonunda boğulmayacağız. Sadece bocalayacağız biraz. Biraz su yutacağız. Ama sonrasında dengeye oturacağız. İnsanlar bundan korkuyor. Ya işte kontrolümü kaybedersem, ya iktidarımı kaybedersem, ya işte gücümü kaybedersem, ya bana saygı duymazsa. Halbuki en büyük saygı sevgiyle geliyor. Yani öfkeyle ya da korkuyla gelmiyor.
0: Evet. Aslında bu söylediklerinizden çok güzel bir başka konu başlığı daha belirlendi. Evliliklerde görünmeyen gizli ip diye ben not aldım buraya. Hakikaten bu görünmeyen gizli ipin bize hem kendimize eziyet ediyoruz hem eşimize eziyet ediyoruz. Çocuklarımıza da eziyet ediyoruz. Aile belki büyükler de etkileniyor bunlardan.
1: Elbette.
0: Eve giren çıkan herkes belki etkileniyor.
1: Tabii mutsuz birini görünce herkes mutsuz oluyor.
0: Ya şu iktidar kavgası nedir bu? Bu hayatın her alanında görüyoruz. İş hayatında, evliliklerde, ilişkilerde. Ne kadar güzel söyledi. O ipi bırakalım da tutarken nasıl yüzeceğiz, nasıl yol alacağız değil mi? Biz olmayı göze alamıyor muyuz?
1: Alışık olmadığımız için biraz buna sebebiyet veriliyor aslında. Yani alışık değiliz böyle bir şeye hiçbir dönemde hayat.
0: O zaman niye evleniyoruz? Evliliklerde biz olamayacaksak, eğer böyle bir şeye alışmamışsa bu insanoğlu neden evlenir?
1: Aslında fıtraten içimizden gelen bu. Evlenmek. Daha doğrusu bir çift, bir eş bulmak.
0: Yani kodlarımızda aslında var değil mi?
1: Tabii.
0: İyilik, güzellik, muhabbet, sevgi, saygı birbirine.
1: Tabii, bebeklere baktığımızda bebeklerde ırkçılık yok.
0: Koşulsuz sevgi
1: şey
0: vardır. Evet.
1: Kıskançlık vardır. Çünkü doğal bir duygu. Oyuncağını vermek istemez ama kardeşini biraz gördü böyle üzgün götürür verir. Sonuna kadar diretmez. Biz onu bozmazsak aslında çocuğu, çocuk kendi doğal akışında ilk başta vermese ikincisini de verir. O oyuncağın olmasa başka oyuncağını verir. Karşı tarafın gönlünü alır. Burada aslında şunu görüyoruz. Fıtraten biz geldiğimizde gayet salih, düzgün bir fıtrat üzerineyiz.
0: Evet.
1: Bozduktan sonra sorun yaşıyoruz. Aslında o ipleri bırakmak dediğimiz şey fıtrata geri dönmek. Ben
0: çok
1: güzel
0: doğru.
1: Söylersem, güzel duyarsam güzel olurum. Suya güzel sözler söyleniyor, molekülleri değişiyor. Çiçeğe güzel sözler söylüyorsun, konuşuyorsun, daha güzel açıyor. Diğerinin evinde hiç açmıyor. Niye? Hep kavga gürültü var. Çiçek bile bunu yaşıyor. Çocuk nasıl olacak? Ya da ben nasıl olacağım duyduğumda bunları? O yüzden eleştiriyi bırakabilmek için önce kendi dilimi değiştirmem lazım. Kendimi ifade edeceğim. Ya ben neye ihtiyacım var? Bana yardım etmesine ihtiyacım var. Hangi konuda? Annesinin benim işte çocuk yetiştirmeme ya da düzenime karışmaması konusunda. Peki bunu nasıl yumuşak söylerim? Onu kırmadan, saldırıya geçmeden. Annesinin de hakkını vererek. Çünkü aslında anneler de burada gelini ya da damadı biraz zora sokayım diye yapmıyor.
0: Tamamen iyi niyetle.
1: İyi niyetle. Belki yanlış bir şey yapıyor.
0: Evet.
1: Belki yanlış bir şey yapıyor ama iyi niyetle yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Burada onun hakkını da vermiş oluruz. Böylelikle çatışmayı da engellemiş oluruz. Buradan geçelim mi savunma?
0: Lütfen.
1: Çünkü bunun karşılık yakası
0: tabii,
1: savunma.
0: Tabii tabii. Sen şöylesin, sen böylesin, sen buna dikkat et. Senin ailen böyle derse artık ben savunmaya geçerim
1: aynen
0: haklı
1: öyle.
0: Olarak.
1: Aynen.
0: Neler yapıyoruz? O savunma dilini nasıl kullanıyoruz yanlış olarak?
1: Aslında savunma da madalyonun diğer yüzü. Yani nasıl ki eleştiri suçlamaysa savunma da suçlama. Bu da pasif suçlama. Ne yapıyorum? Diyorum ki işte ama sen de böyle yapmıştın. Ama o zaman şöyle bir şey olmuştu. Yani suçu kendimden atıyorum. Ya duruma ya sana atıyorum ve yine suçsuz olan benim, suçlu olan sensin ya da etraftakiler.
0: Bir nevi manipüle etme gibi
1: manipüle
0: bir şey.
1: Manipüle ediyorum,
0: evet.
1: Kendi sorumluluğumu almıyorum.
0: Almıyorsunuz.
1: Benim hiçbir hatam yok. Ben gayet şeyim, sen onu yapmasaydın ben bunu yapıyordum, yapmazdım. Yani savunma dediğimiz şey bu. Ama sen, ama ben, ama şöyle, ama böyle. Bunun yerine yapmamız gereken şey ise sorumluluk almak. Yani en sert kavgalarda bile, en haklı olduğumuz durumda bile muhakkak kendimizin ufak da olsa bir payı vardır. Ben o payı üstüme alabilirsem, eşim de onu diğer payı alacak zaten. Yani ne olsun işte benimle çok vakit geçirmiyorsun. tartışmamız bu olsun. Kavga ediyor çift burada. İşte adam eleştiriyor, işte sen şöyle yapıyorsun, sen dırdır ediyorsun, sen böyle yapıyorsun falan. Kadın da ama sen de geç geliyorsun, ama sen de arkadaşlarına çok vakit ayırıyorsun, ama sen de beni hiç dinlemiyorsun demek yerine, ya haklısın, evet bazen fazla konuşabiliyorum. Bu seni rahatsız ettiyse lütfen benimle paylaş, ben de kendimi düzelteyim. Benim istediğim şey aramızda güzel bir muhabbet olsun. Şimdi bunu söylediğinde ben sorumluluğumu aldım. Evet haklısın, ben bazen çok konuşabiliyorum. Bu seni sevdiğim için olabilir, dilim şişiyor onun için olabilir. Bunu espriye de vurabilirim, kendimle dalga geçebilirim. Şimdi bunu söylediğimde eşim bana tutup eleştire yaklaşamayacak. Çünkü ben seviyeyi bir anda işte 100'den hızımı 50'ye çektim. Şimdi o 100'de gitmeye devam ederse bir gariplik olduğunu fark edecek. Eşim de geri adım atacak. Eşim de sakinleşecek. O yüzden savunma yerine sorumluluk alacağım. Hı hı. Benim hatam ne burada? Ya en ekstrem olaylarda bile bunu buluyoruz. Şu an o kadar çok ekstrem olayları burada söylemeyeceğim ama en ekstrem durumlarda bile iki taraftan birinin muhakkak bir sorumluluk alabileceği yer oluyor. Seni biraz fazla ihmal etmişim. Son zamanlarda bunu fark ettim. İşte sana çok fazla yüklenmişim. Yardımcı olamamışım. Anlayamamışım. Kendi hatamı kabul ediyorum. %1, %99 hiç fark etmez. Hangisini kabul edersem edeyim, eşimde faydasını göreceğim muhakkak.
0: Otomatikman iletişim de değişiyor değil mi? Evet. Daha kaliteli, daha yapıcı bir hale geliyor aradaki. Evet. Sevgi deposu da belki dolmaya başlıyor tekrardan.
1: Tabii ki. Evet. Yani ben kendi sorumluluğu aldığımda ya da eleştiri yerine yumuşak başlangıçlar yaptığımda bir pürüzü ortadan kaldırıyorum.
0: Evliliklerle ilgili bir psikolog olarak bir uzman gözüyle değerlendirirseniz daha çok yakınan ya da mutsuz olan hanımlar mı oluyor? Ya da bunu dile getiren. Hı-hı. Yani beylerimiz çok dile getiremiyor mu? Orada yaşadıkları sıkıntıları da konuşalım mı?
1: Şimdi çift terapilerine genelde kadınlar başvuruyorlar. Erkekler genelde çok hevesli olmuyorlar. Bazen kendi aramızda erkekler olmasa çift terapileri daha kolay olacak gibi böyle espriler de yaptığımız oluyor arkadaşlarla. Çünkü çok uyum sağlamak istemiyorlar. Neden? Ya sorun olarak görmüyorlar. Hı-hı. Ya vazgeçmiş oluyorlar birçok şeyden. Ya aman düzen bozulmasın diyebiliyorlar. Ama aslında baktığımızda şöyle bir ölçsek ikisi de eşit derecede mutsuz. İkisi de eşit derecede memnun değil durumda.
0: Memnun değil.
1: Sadece biri işte daha fiziksel şeylere odaklanabiliyor. Ya da dışarı çıkıyor, başka şeylerle kafasını dağıtıyor. Eve geldiğinde şunu kabul etmiş zaten. Evlilik dediğin şey böyle bir şey. Evet. Çocuklar büyüsün. Biz de böyle yaşlanalım. Vademizi doldurup gidelim.
0: Bunu daha ziyade beyler mi söylüyor?
1: İki taraf da söyleyebiliyor ama erkekler bunu daha böyle içten benimsiyor. Kadınlar biraz daha itiraz edebiliyorlar. Hı. Ya yok, bunu düzeltelim diyebiliyorlar. O yüzden zaten kadınlar terapiye daha çok başvuruyor. Erkekleri böyle peşlerinden sürükleyerek getirebiliyorlar. Ama mutsuzluk olarak baktığımızda her ne kadar ifade etmese de erkeklerde de aynı mutsuzluğu gözlerinde görüyoruz seanslarda.
0: Terapiden sonra peki değişeceğini, daha da iyi olacağına dair umutları oluyor mu erkeklerin artık?
1: Kişiye, yani burada çifte bağlı. Eğer değişimi isteyerek geliyorsa.
0: Anahtar
1: ya da değişimi,
0: kelime bu galiba.
1: Elbette değişime adapte olmak için mücadele ediyor ise en kötü, en uçtaki ilişki bile kurtarılabilir. Çünkü bir motivasyon var. Ama motivasyon yoksa maalesef yani çift terapilerin neredeyse %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Bu da çok büyük bir rakam.
0: Çok.
1: Neden?
0: Büyük.
1: Çünkü ya son anda geliyor. Artık her şey bitmiş.
0: Yumurta kapıya
1: yani,
0: dayanmış.
1: Tabii yani ortada böyle alevlendirecek bir köz bile yok. Hiçbir şey yok ortada. Yapacak bir şey olmuyor. Ya işte müdahale edemeyeceğimiz bir durumda geliyor. İşte güncel aldatma olabiliyor. Tek taraflı şiddet olabiliyor. Ya da taraflardan biri yeteri kadar çaba sarf etmiyor. Çünkü orada acı çekecek. Niye? Çünkü dilini değiştirecek. Evet. Onu yapmıyor. İşte ilgisini göstermesi gerekecek. Yapmıyor. Zamanını ayırması gerekecek. Yapmıyor. Emek vermiyor. Emek vermeyince de sonucu her işte olduğu gibi başarısızlık oluyor. Evet. Hüsranla bitiyor.
0: Kolayı seçiyoruz galiba.
1: Aynen
0: bizler.
1: Alışık
0: yani,
1: olduğumuz.
0: Hani şey yapmak istemem. Hiçbir cinsi suçlamak istemem ama kadınlar biraz daha evliliklerinde daha mücadeleci gibi, daha kurtarmaktan yana bir tavır sergiliyorlar. Ama tabii ki karşı tarafın da niyeti burada iyidir. Eminim o da çok mutsuzdur. Hani sizin az önce dediğiniz şeye istinaden söylemek istiyorum. Galiba toplumun da dayattığı ya da toplumda öğrenmiş olduğumuz yanlış bir bilgi. Evlilikler böyle gelmiş. İşte çocuklar oldu. Çocuklar da büyüsün. İşte biz böyle yaşlanırız. Ne emek göstereyim, ne çaba sarf edeyim, ne o bir şey yapsın da öyle gitsin. Halbuki sevgiyi, zamanı, kendinizi yazık ediyorsunuz, ziyan ediyorsunuz.
1: Çünkü vaktim orada geçiriyorum ben.
0: Ya,
1: niye
0: tabii
1: böyle bir şey yaşayayım ki? Evet. Çünkü şunu da görüyoruz aslında. Akademik çalışmalar evli ve mutlu evlilikleri olan kişilerin yaşam ömürlerinin daha uzun olduğunu,
0: evet, onu konuşalım
1: daha
0: aslında,
1: sağlıklı
0: evet.
1: olduğunu gösteriyor. Neden? Aslında eşimle aram kötü olduğunda, mutsuz olduğunda bağışıklık sistemim çöküyor. Gerçekten fizyolojik olarak çöküyor bu. Ha,
0: psikolojik olarak da fizyolojik açıdan da çok çöküyor. Ciddi
1: tabii.
0: bize yansımaları var tabii, olumsuz
1: daha
0: anlamda.
1: Daha çok enfeksiyon hastalıklarına buluşuyorlar. Kanser riski daha da fazla artıyor. Psikiyatrik sorunları geçiyorum. Bu gibi fizyolojik sorunlar. Artı diğer hastalıklar da yani işte böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları, hepsini kalp hastalıkları hepsini sayabiliriz. Çünkü stres artıyor ve hiç sevgi yok, güzel bir söz yok, güzel bir yaklaşım yok. Kişi daha

0: daha da kötü oluyor. Bağışıklık sistemi bırakıyor kendini. Dedik ya, çiçeğe bile güzel bir şey söyleyince daha güzel açıyor.
1: Evet.
0: Suya bile güzel bir şey söyleyince molekülleri değişiyor. Benim %75'im su. Bana güzel şey söylemezsen benim moleküller daha da kötü olacak.
1: Doğru.
0: O yüzden hastalıklar daha da çok artacak. Halbuki güzel şeyler duyan, mutlu olan çiftlerde mutlular. Enerjileri daha yüksek oluyor. Motivasyonları daha yüksek oluyor. Acıya daha fazla dayanabiliyorlar. O yüzden mesela eşleriyle arası iyi olan kadınlar doğumda daha az acı yaşıyorlar. Yoksa diğerleri daha fazla acı yaşıyor. Eşi yanında olduğunda daha böyle acısı azalırken eşi hiç hastaneye bile gelmeyen çok daha fazla acı yaşıyor.
1: Sorum çok popüler gelebilir. Hani çok televizyonlarda ya da sosyal medyada kullanılıyor ama mutlu evliliklerin gerçekten sırrı var mıdır? Nasıl davranıyorlar bu çiftler birbirlerine ki bu demin saydığımız dört yıkıcı davranış onlarda görünmüyor?
0: Çok güzel. Birbirlerini kırıcı da bu şeylerde bulunmuyorlar. Güzel kelimelerle konuşuyorlar. Birbirlerini kırmadan
1: olumsuz
0: konuşuyorlar.
1: Olumsuz bir şey yaşasalar dahi değil mi Enes
0: Bey? Olumsuz bir şey yaşasalar bile. İki çok iyi arkadaşlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar.
1: Anahtar kelime.
0: Tabii. Çok iyi arkadaşlık yapıyorlar. Üç, birbirlerini küsmüyorlar. Uzun vadede işte konuşmama gibi vesaire olmuyor. Dördüncüsü, birbirleriyle birlikteliklerini, cinsel birlikteliklerini, fiziksel temaslarını kesmiyorlar.
1: Bir cezalandırmaya gitmiyorlar orada da.
0: Cezalandırmaya gitmiyorlar. Bunlar evliliklerde aslında temelde gördüğümüz koruyucu faktörler.
1: Çok
0: ve beraber
1: güzel,
0: anlam üretebiliyorlar mesela. Beraber roller üretebiliyorlar. Beraber hareket edebiliyorlar. Bütün bunlar evlilikleri koruyucu faktör olarak kapsıyor.
1: Bu saydığınız koruyucu faktörler diğer evliliklerde olmadığı için mi bu sorunlar yaşanıyor?
0: Aynen. Eksik oldukları için, o alanlarda peki, yıkıldıkları için.
1: O alan doldurulabilir mi? Bakın dediniz ki eksik demek ki bir şey var aslında.
0: Tabii ki.
1: Temelde
0: tabii ki.
1: Ama yeteri kadar değil tabii belki. Ki. Yani telefonun %30 şarjı olması gibi %90, %100 ya da %70 performansının aynen aynısı olmaz. Orayı nasıl harekete geçirip beslemek lazım? Peki bir uzman olarak ne tavsiye edersiniz?
0: %1'de bile müdahale edilebilir. Ne yapacağız?
1: O zaman umutsuz olmayacağız.
0: Yok tabii ki. Evet. Yani çaba ve istek varsa hiçbir zaman umutsuz olmaya gerek yok.
1: Evet.
0: Ne yapacağız? Bir, önce arkadaşlığı tesis edeceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. Geçmişimi, bugünümü, geleceğe dair streslerimi. İki, birbirimizi takdir edeceğiz. Yani eline sağlık, ne kadar, ne kadar güçlüsün, bu torbaları nasıl taşıdın.
1: Ya da bizim için
0: taşıdın.
1: Ne kadar çabalıyorsun eşinize.
0: Her şey yani ne kadar güzel, yani şunu söyleyebilirim, ne kadar güzel bir kadınla evlenmişim, ne kadar minnettarım bundan dolayı bilemezsin. Ne kadar yakışıklı bir adamla evlenmişim ya da senin işte böyle çok uzun boylu olmanı çok seviyorum. Çok basit şeyler, gündelik şeyler.
1: Takdir dili ne kadar önemli. Çok önemli. Bizde de eksik olan galiba aynen toplumsal öyle olarak. Öfke dilimiz sanki daha fazla gibi
0: aynen
1: ama.
0: Öyle. Duyguları ifade etmek.
1: Duyguları ifade etmek.
0: Eşime karşı ya da herhangi bir duygu.
1: Yargılama değil, duyguları aynen ifade etme. İşte demin dediniz ya, sen böyle yapıyorsun, o yüzden senin bu davranışın bende bu tip yoksunluk, hı-hı, kendimi değersiz hissettiği için ben de sana belki sert davranmış olabilirim, kötü söz söylemiş olabilirim. Duygularımızı ifade ettiğimizde birbirimizi anlıyoruz o zaman değil mi
0: çok
1: hocam?
0: Çok daha iyi anlıyoruz.
1: Yani bir en uyumsuz çift bile, en kötü, hı-hı, ilişkisi olan bile anlıyor mu birbirini?
0: Bu becerileri kazanırlarsa anlıyorlar. Hı-hı. Yani burada şu da önemli, ben anlatıyorum ama karşı taraf dinliyor mu?
1: Evet.
0: O da dinler, o da buna gönül verirse, ikisi de adapte olursa duruma, anlıyorlar birbirini.
1: Peki dinlemiyorsa? O zaman ne öneriyorsunuz? Ne yapmak lazım?
0: Ya burada ilişkiyi check etmek, kontrol etmek lazım. İşte artısını, eksisini değerlendirmek lazım. Nereleri kaldırabiliyorum, nereleri değiştirebiliyorum. Hı hı. Hiç değiştiremiyorum. Çok mutsuz oluyorum. Çocuklarım çok mutsuz oluyor. İyi bir yerde bulunmuyoruz. O zaman maalesef zaten doğal süreç boşanmaya gidiyor. Her ne kadar istemesek de boşanma da evlilik gibi aslında yaşamda olan bir unsur.
1: Belki onu da kabul etmek lazım.
0: Bir
1: tüm çabaları sarf ettikten sonra. O kadar güzel gidiyor ki sohbet. Hı. Konu çünkü çok önemli bir konu hakikaten. Umarım bizi de dinleyicilerimiz arasında mutlu ve huzurlu evlilikleri olanların dinlediği kadar bu sorunları yaşayanlar da belki dinliyordur. İnşallah. Ve inşallah bunların da çözümü vardır.
0: İnşallah.
1: Umutsuz olmayalım lütfen. Tekrar bir aşağılanma hepsinden daha, hı-hı, şey dediniz. O belki fark edilebilir. Yani diğerleri fark edilebilir, hı-hı, eleştiri öğrendiğimiz ama aşağılanmada kasıt var diye. Buna da bir girebilir misiniz?
0: Tabii hızlıca hem aşağılamayı, evet, hem duvar örmeyi.
1: Sonrasında
0: örmeyi
1: nasıl toparlar,
0: tamam,
1: böyle bir evlilik?
0: İnşallah. Şimdi aşağılama dediğimiz şey, hakaretler, küfürler, bunlar zaten işin içine giriyor. Ama bir de işte genel yargılar, kadınlar şöyle, erkekler böyle gibi genel yargılar da aşağılamaya giriyor. Ya da kişiliğe dair eleştiriler. Sen şöyle bir kadınsın, sen şöyle bir erkeksin, sen ne anlarsın zaten gibi şeyler. Bir de yüz mimiklerle aşağılama, işte göz devirme, işte bu pis bir sırıtış vardır böyle, yanak sola doğru, yukarı doğru kalkar. Sen ne anlarsın der gibi böyle.
1: Küçümseme.
0: Küçümseme. Bütün bunlar aşağılamaya giriyor ve ilişkiyi temelinden sarsıyor. Burada yapacağımız şey kendi duygumuza odaklanıp kendi duygularımızı ifade edebilmek. Çünkü aşağılamaya ne zaman giriyorum? İfade edemediğimde. Ya da niye işte sen şöylesin, sen böylesin diyorum. Çünkü aslında istediğim şeyi karşıya duyuramıyorum ya da kendim de bilmiyorum. Duygumu ifade edemiyorum. Edemediğim için aşağılamayı tercih ediyorum. Halbuki duygumu ifade ettiğimde sorun ortadan kalkacak. O yüzden bu da toparlanabilir. Sadece bunu fark edip durdurup duyguma odaklanacağım. İlk başta zorlanacağım çünkü kullanmadığım bir sistem.
1: Evet.
0: Ama kullandıkça gelişecek. Duvar örmede aslında duvar örme dediğimiz şey bir taraf konuşuyor, diğer taraf artık kopmuş, hiçbir şey dinlemiyor. Kafasında başka bir şey düşünüyor, şarkı söylüyor. Yani bitsin de bir gideyim artık modunda devam ediyor. Burada yapacağımız şey bunu fark ettiğimde, yaptığımı fark ettiğimde durdurup konuşmayı fizyolojik rahatlama sağlayacağım. Gideceğim içeri, bir 5 dakika mola alacağım. Nefes egzersizi yapacağım, biraz yürüyüş yapacağım, bir su içeceğim. Yani bulunduğum hali değiştireceğim. Hı hı. Sonra geleceğim. Ya kusura bakma hayatım, ben bir an kafam gitti. Çünkü eleştirmiyorken de bazen istemsizce duvar örebiliyoruz. Onun önüne geçmek için de şu an dinleyemiyorum, biraz rahatlayayım öyle dinleyeyim. O yüzden tartışmalarda mola almak çok kıymetli. Ama geri dönüp tartışmak lazım.
1: Maçlarda bile var.
0: Maçlarda
1: değil
0: bile
1: mi?
0: Var. Molalar. Aynen öyle.
1: Evet. Yani bütün her şey aslında hepimizin kadın ve erkek olarak, eş olarak, insan olarak aslında birbirimizle olan ilişkimizde değişime dönüşüme açık olup gönüllülüğümüz var mı?
0: Hani elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz var mı? Buna karar vermek.
0: Elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz varsa bu dediklerimizi tölere etmek için çabamız olur. Ne olur geçinmeye gönlümüz olsun. Son sözlerinizi alalım özellikle bu sorunu yaşayan çiftler için. Buyurunuz.
0: Dünyaya bir kere geldik. Burada güzelce yaşayacağız. Güzelce yaşayabilmek için eşime ihtiyacım var. Dayanağıma ihtiyacım var. Vaktimi onunla geçiriyorum. Geleceğime yatırım onunla yapıyorum. Çünkü çocuklarım benim, gelecekteki yatırımlarım. Bütün bunların güzel olabilmesi için o ipleri bırakıp aynı kazanın içerisinde bir araya gelmemiz lazım. Niye birlikte mutlu olmak varken kavga edelim? Niye birlikte mutlu olmak varken mutsuzluğu tercih edelim? O yüzden hatalarımızı gördüğümüzde düzeltmek için birlikte el ele hareket etmeye çalışalım.
1: Ağzınıza sağlık Enes Hocam. Hakikaten çok verimli bir konuşma oldu benim için. Son derece istifade edici oldu. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. İnşallah. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bugünkü programımızda evlilikleri çıkmasa götüren 4 unsuru konuştuk. Çiftlerin arasını açan eleştiri, savunma halinde olma, sürekli aşağılama ve duvar örmeyi konuştuk. Bunlar bizim iletişimimizi nasıl etkiliyor, bizi nasıl etkiliyor, evliliğimizi nasıl etkiliyor? Tabii ki mutlu ve başarılı evliliklerde görünenler neler? Onlarda neler farklı, var olan güzellikler neler, biz değişebilir miyiz, dönüşebilir miyiz? Evet, değerli hocamızın da dediği gibi değişip dönüşebiliriz. Yeter ki isteğimiz olsun, gayretimiz olsun. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, programımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Akra. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Sağduyunun sesi. Akra.

ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kal Allahu tebareke ve teâlâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş. Allahu Tebareke ve Teala Hazretleri şöyle buyurdu. İzâ veccehtü abdin min abidi. Ben azimüşşan. Allahu Teala Hazretlerinin sözü bu. Buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Kullarımdan bir kula musibeten, bir musibet, bir bela, bir dert yöneltmişsem İza veccehtü ila abdin min abidi. Kullarımdan bir kula musibeten, bir bela tevcih etmişsem, yöneltmişsem hangi hususta? Fi bedenihi. Bedeninde ev fi veledihi veyahut çoluk çocuğunda ev fi malihi veyahut malında bir musibet. Bedeninde musibet ne olur? Hastalık. Yani bir kulumu hasta etmişsem. Çoluk çocuğunda musibet nasıl olur? Çocuğu hastalanır, efendim yaşamaz, bilmem ölür, kalır. Efendim Allah'ın hikmeti hücül hayye minel meyyit, asi olur. Şöyle olur, böyle olur, Allah etmesin. Yani oradan bir musibet. En fi malihi veyahut malına bir zarar gelir. Olur bunlar. Sümme istekbale zâlike bir sabrın cemilin. O kul böyle bir belaya, musibete uğradıktan sonra sabrı cemil gösterirse, tahammül gösterirse yani. Neden tahammül gösteriyor? Cümle işler Halik'ındır. Her işleri Allahu Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş. Bize de böyle takdir etmiş. Hastalığı ben kendim mi istedim? Çarşıdan, pazardan mı aldım? Geldi. Hiç kimse hasta olmak istemez. Geldi. Malımın azalmasını ister miydim? Oldu. Sabrı cemil gösteriyor. Sabır malum. Cemil güzel demek. Güzel sabır gösteriyor. Yani bağırıp çağırıp feryadı figan edip diliyle olmadık sözler söylemiyor. Vardır yani nice edepsizlik çeşitleri vardır. Burada söylememize lüzum yok. Sabırsız oldun mu insan neler söyler? İstehyaytü minhu yevmel kıyameti ensıbe lehu mizanen ve enşüre lehu divanen. Kıyamet gününde ona terazi koymaya ve hesap yapmaya haya ederim. Demek ki bu küçük bir hastalık değil. Bayağı insanı sarsan bir şey. Öyle anlaşılıyor. Yani cevabı böyle geldiğine göre epeyce bir zorlanıcı bir sıkıntı geldi insana. Feleğini şöyle bir şaşırdı, bir sendeledi başına o hal geldiği zaman. Ama yutkundu sabretti. Yutkundu sabretti. O Allahu Azimüşşan Hazretleri ki kainatı yaratmış. Biz onun nesiyiz? Milyarların milyarları kullarından bir kuluz. Zerrelerden bir zerreyiz. Bizden önce milyarlar geçti, bizden sonra milyarlar gelecek. Halen de milyarlar var. Biz onlardan bir taneciyiz. Yani bir yolun tozu gibiyiz yani. Bir yolun tozu zerresi gibiyiz. Bir aciz zerreyiz. Efendim, bizden utanıyor Allahu Teala Hazretleri. Tabii Allahu Teala Hazretlerinin utanması ne demek? Tıpkı rahmeti gazabı gibi. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti ne demek? Acıması, şefkat etmesi demek. Gazabı ne demek? Kızması demek. Allahu Teala Hazretleri kızar mı? Allahu Teala kızıyor demek bu işte rıza yok demek. Allahu Teala Hazretleri utanır demek bu iş olmayacak demek. Yani biz insanların haleti ruhiyesiyle bize anlatıyor olacak hadiseyi. Demek ki bir insan bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre bir büyük sıkıntıya uğrarsa, kendi vücudunda, evladı, iyalette, ailesinde veyahut malında bir büyük belaya, sıkıntıya uğrarsa sabretsin. Sabretsin çünkü sabrederse Allah hesap göstermeyecek artık orada. Hesap sıkıntısı göstermeyecek. Bu kulum burada imtihanı kazandı, bir daha imtihan edilen imtihan edilir mi? Burada kazandı, dünyada kazandı diye orada defteri açıp hesabı görüp de ne kadar hayır işledin, ne kadar şer işledin diye hesap etmeyecek de ne yapacak? Bir gayri hesap cennete dahil edecek. Hesapsız lütfedecek, cennetine dahil edecek. Onun için sabır güzel bir huydur. İnnallâhe me'assâberîn. Allah-u Teala Hazretleri sabredenlerle beraberdir. Sabır imanın bir meyvasıdır. İman etmeyen insan sabır da edemez yani. İman eden insan dağlar gibi bela gelir de onu da hazmeder. Onun da üstünden gelir. İman etti mi olur. İman etmedi mi mümkün değil. Mümin tahammül eder. Men âmene bil kaderi emine minel keder. Allah'a iman eden kimse kederden emniyette olur. Bu da geçer. Ne olacak? Bu dünya hayatı. Zaten dünya dediğin nedir ki? İçindeki bu hadise bu kadar üzülmeye değsin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize afiyet versin, saadet versin, selamet versin. Allah-u Teala Hazretlerinden biz afiyeti isteriz daima. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle emrediyor. Allah-u Teala Hazretlerinden bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyiniz. Çünkü afiyet hem belalardan uzak olmayı hem efendim maddi hastalıklardan uzak olmayı ifade eder. Dünyada ahirette rahatlığı ifade eder. Onu isteyin diyor. İsteriz. Yani biz Allah-u Teala Hazretlerinden ya Rabbi sen bana bela ver, sabredeyim, derecem artsın filan gibi bir şey de doğru değil. Böyle bela istenmez. Dert istenmez. Bir keresinde bir zatın yanına gitti Peygamber Efendimiz. Baktı ki hastalıktan kuş yavrusu gibi kalmış. Kuş yavrusu gibi. Yani erimiş, küçülmüş. Dedi ki ey filanca sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ya Resulallah diyor. Bilirdim ama şöyle dua ederdim. Ya Rabbi sen bana ahirette vereceğini bu dünyada ver de ahirette rahat edeyim. Dünyada çekeyim, ahirette çekmeyeyim derdim. Yok. Öyle demeyecektin. Afiyet isteyecektin. Afiyeti isteseydin ya diyor. Biz miyiz cömert olan Allah-u Teala Hazretleri mi? Yani dünyada da ahirette de iyilik vermeye kadir değil mi Allah-u Teala Hazretleri? Elbette, elbette kadir. Onun için ya Rabbi sen bize dünyada da afiyet ver. Ahirette de iyi afiyet ver. Dünyada da zenginlik ver. Ahirette de zenginlik ver. Dünyada da sıhhat ver. Ahirette de sıhhat ver. Dünyada da izzet ikram nasip et. Ahirette de izzet ikram nasip et. Dünyada da kimsenin karşısında hor zelil etme, mağlup mahcup etme. Ahirette de kimsenin karşısında mağlup mahcup etme. Günahlarımızı saçıp mahşer halkına bizi rezil etme. İsteyeceğiz. İstemek bizden. O duayı da seviyor Allah-u Teala Hazretleri. Ama hayatın icabı olarak başımıza bir hal geldiyse, yani bizim şimdi ne bileyim tek bizim hatırımıza kainatın nizamı mı değişecek? Giderse değiştirir ama belli bir nizamı var. Doğanlar ölüyor. Efendim, insanlar bazen hasta oluyor. Bazen hayatta insan iyi günler görüyor, bazen kötü günler görüyor. Bunlar olacak. O halde sabredeceğiz. Geldiği zaman sabredeceğiz ki mükafatı çok. Bir kere şu şeref yeter ki insana innallâhe me'assâbirîn muhakkak ve muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İstemez misin? Allah-u Teala Hazretleri sana maiyyeti aliyyesini tertif olarak veriyor. Kulum sen sabrettin, ben senin yanındayım diyor. Yani seviyorum seni, senin yanındayım diyor. İnnallâhe yuhibbü sabirin, vallâhe yuhibbü sabirin, Allah sabredenleri sever diye bildiriyor. Onun için bela, ceza, musibet istemeyiz. Fakat gelirse sabretmek lazım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi afiyet üzere eylesin. Mukadderattan bir kader bize isabet eder de bir sıkıntıya uğrarsak sabr-ı cemil İhsan eylesin ki ecri cezile nail olalım. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Ubâdet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Sonuna kadar okumayayım ve kelime kelime okuyarak ilerleyeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Allahu tebâreke ve teâlâ şöyle buyurdu. Hakkat muhabbeti lil mütehâbbîne fiyye. Benim için birbirini seven kullarıma benim muhabbetim vacip oldu. Benim için birbirlerini seviyorsa kullarım, Allah rızası için birbiriyle ahbaplık ediyorsa, muhabbetleşiyorsa, benim muhabbetim de onlara gerekli oldu, vacip oldu, hak oldu. Yani benim için birbirini seven kullarımı ben severim demek. Oraya varır iş. Hem de vacip oldu diye söylüyor. Hakkat muhabbeti tahakkuk etti. Vacip oldu. Gerçekleşti. Gerekli oldu diyor. Birbirlerine kin güden, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirine çelme takan, birbirine arkasından atıp tutan insanlara Allah akıl fikir versin. Şu tertip, şu rütbe varken ne diye düşmanlıkla uğraşır bu insanlar? Dostluk etmek varken, Allah'ın dostluğunu kazanmak varken. Yani kainatta bu kadar güzel bir şey varken insan zaman bulamaz ya düşmanlar.

0: Cahillik işte. Hani sen neyi seviyorsun? Yemeklerden hangisini seversin? Efendim çiçeklerden hangisini seversin? Renklerden hangisini seversin? İşte hani onu sevdiğin zaman içinde bir şey kıpırdıyor ya, işte öyle seveceksin filan diye bu sevgiyi öğretmek lazım. Biraz da herhalde yeşertmek lazım. Beslemek lazım. Artık vitamin mi vereceksin? Efendim daha başka bir şey mi? Nasıl olacaksa onun vitamini de işte onun vitamini de Allahu Teala Hazretlerinden gelir. Allahu Teala Hazretlerini zikredeceksin, zikredeceksin. Onun muhabbeti senin gönlüne bir ateş düşürecek. Başlayacaksın yanıp yakılma. O zaman bak Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi, Eşrefoğlu Rumi gibi bağlasalar durur musun? Bir har gelir, ağlayamazsın, susamazsın. İçsen bu sudan. Bir daha dostum susamazsın, bir hal gelir ağlayamazsın, susamazsın, duramazsın yerinde, böyle bir hale gelir. İşte oradan beslenmeyince taşıma suyla değirmen dönmüyor. Neden zikir en büyük ibadet demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dinamo harekete geçiyor, kuvvet merkezi, muhavile merkezi harekete geçiyor, artık enerji kaynağıyla bağlantı sağlanıyor da ondan oluyor. Devamlı bir muhabbet olacak ki o cevri cefalar aşılsın da insan sevebilsin. Devam edelim hadisi şerifi tamamlamak için. Ve hakkat muhabbeti lil mütevasiline fiyye. Birbirlerini, birbirleriyle irtibatını benim için devam ettirenlere benim muhabbetim vacip oldu. Bu ne demek? Arkadaşlık ahbaplığı kesmiyor. Hani biz seninle beraberdik, hani beraber arabalara binip zevk-ü sefalara, gezmelere, tozmalara beraber gitmiştik. Ne oldu şimdi? Kesti. Bak ne diyor? Mütevasıline fiyye. Benim için birbirleriyle irtibatını devam ettiriyor. Seneler senesi sürer hakiki Müslümanın ahbaplığı, arkadaşlığı. Sen kestin demek ki Müslümanlığında bir şey var. O nerede o eski dostum? Ne oldu? Nerede kaldı? Niye aramıyorsun? Hani bir zamanlar şöyleydi, böyleydi. Demek ki birbirleriyle muhabbeti Müslümanların devam ettirmesi lazım. Ve hakkat muhabbeti bil mütenasihine fiyye. Birbirlerine halisane, muhlisane davranan, ihlaslı davranan, öğüt, nasihat eden kimselere benim muhabbetim hakikat oldu, vacip oldu, gerekli oldu. Demek ki birbirimize hulusu kalb ile muamele etmemiz gerekiyor. Halisane muamele etmemiz gerekiyor. Kusur görürsek tatlı tatlı kardeşçe elimizi omuzumuza koyup kardeşim bu böyle olursa sen bundan zarar görürsün, bunun doğrusu şudur diye tatlılıkla, yani muhabbeti bozmadan birbirimizi böyle ikaz etmemiz gerekiyor. Hepimiz yolcuyuz. Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Yardımlaşalım ne olur bu, yani dünya imtihanında yanındaki insana sorunun cevabını vermemek gibi değil ki. Bu imtihanda insan yanındakine de sorunun cevabını söylerse sevap kazanıyor. Ey kardeşim bu yolun yanlış, şöyle gidersen doğru olur diye ikaz edersen Allah seviyor. Ve onun doğru yola gelmesinden dolayı sen ecir kazanıyorsun. Onun için birbirimize karşı kalplerimizi temiz tutalım da birbirimizin iyiliğini isteyelim. Ben yemeyeyim o kardeşim yesin. Ben giymeyeyim o kardeşim giysin. Allah bizim zümremize nasip eylesin. Hiç olmazsa burada şey yapıyoruz. Cümle ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet nasip eylesin. Ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim gerekli oldu, vacip oldu. Demek ki birbirimizi Allah için ziyaret edeceğiz. Gün ayıracağız. Televizyondan vakit yok. Akşamları evde. Cumartesi pazarları evde. Hani arkadaşlarını aramak sormak? İşte kalkıp gideceksin. Sen buradan kalkıp Ümraniye'ye gideceksin. O kalkacak efendim Gebze'den falanca yere gelecek. Ötekisi Yeşilköy'den Karaköy'e gidecek. Neyse birbirimizi arayıp soracağız, ziyaret edeceğiz. O ziyaretin ecri var. Bak Allah'ın muhabbetine eriyor insan. Allah için oldu mu, hele dünyevi bir menfaat için değil de Allah için oldu mu Allah'ın muhabbetine nail oluyor. İstemez miyiz Allah'ın muhabbetine ermeyi? O zaman bu hadisi iyi dinleyeceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Allah'ın muhabbeti nasıl geliyormuş bak görülüyor. Birbirini Allah için ziyaret edenlere de geliyormuş. Ve hakkat muhabbeti lil mütebadiline fiyye. Benim muhabbetim birbirlerine Allah rızası için bezli ihsanda bulunanlara vacip oldu. Demek ki birbirimize de biraz ikram edeceğiz. Kazandığımızdan, elde ettiğimizden, eldekinden, evdekinden konumuz, komşumuz, dostumuz, ahbabımız istifade edecek. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir dediği gibi yine Yunus'un. Efendim, arada bir ziyafet ver. Ama sen misafire ikram etmek için elinden geldiğini yaparsın da bak o evine gelen arkadaşınla nasıl samimiyet olur sonra? Nasıl senli benli olursun? O senli benli olunca da muhabbetlerden neler hasıl olur?
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min et teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadih ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yeğfiru zhunube illa ent faghfir li meğfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.

0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'aluke s-sebâte fil-emr ve es'aluke azîmete'r-rüşd ve es'aluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'aluke lisânen sâdika وقلبًا سليمًا وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: Allahümme inni es'aluka hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yubelliguni hubbek. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezinelî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadi Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Çocuklarda gereksiz vitamin kullanımı ciddi riskler getiriyor. Son yıllarda daha sağlıklı, daha zeki ve daha hızlı büyüyen çocuk vaadiyle vitamin takviyesi kullanımında artış yaşanmakta. Ancak uzmanlar bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının çocuk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Kayıkım, çocuklarda vitamin kullanımının suistimal edildiğine dikkat çekerek her çocuğun çoklu vitamin takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtti. Kayıkım, rutin olarak önerilen erken dönem demir ve D vitamini takviyesi dışında kontrolsüz kullanılan multivitaminlerin gereksiz bir yük oluşturduğunu ifade etti. İhtiyaç yoksa alınan her vitamin karaciğer ve böbrek için ekstra yük demektir diye Kayıkım özellikle yüksek doz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Çocuğun daha hızlı büyümesi amacıyla kontrolsüz verilen D vitamini zehirlenmeye yol açabilir. Acil servislere en sık kusma, ishal ve mide bağırsak şikayetleriyle başvurular görülüyor. Uzun vadede ise karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar yaşanabilir dedi. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların büyük çoğunluğunda ek vitamin kullanımına gerek olmadığını vurgularken, takviyelerin yalnızca ihtiyaç halinde ve mutlaka hekim ya da eczacı önerisiyle kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Günde 10 dakika yer egzersizi direnci artırıyor. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kısa süreli egzersizin bile fiziksel performans üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Makalede özellikle sırt üstü pozisyonda yapılan egzersizlerin karın kaslarını güçlendirdiği ve alt vücut koordinasyonu desteklediği belirtildi. Düşük yoğunluklu ve kısa süreli bu egzersizlerin düzenli uygulandığında fiziksel işlevlerde gözle görülür iyileşme sağladığı ifade edildi. Çalışmanın yazarı Tamoki Atomi, uzanarak yapılan kısa ve düşük yoğunluklu bir egzersiz bile fiziksel işlevleri iyileştiriyor diyerek günlük rutine kolayca eklenebilecek bu tür aktivitelerin önemine dikkat çekti. Özellikle yoğun yaşam temposuna sahip bireyler için kısa süreli egzersizlerin sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabileceği vurgulanıyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda şekerli gıdalardan söz edeceğiz. Sorumuzsa şu: gerçekten masumlar mı? Müzik. Şekerli tatlılar, şekerli besinler çoğu zaman karşı koyamadığımız lezzetli yiyecek ve içecekler arasındalar. Ancak sağlığımıza etkilerinin farkında mıyız? Şekerler günlük beslenmemizin önemli bir bölümünü oluşturan karbonhidratların temel yapı taşları. Tüm vücudumuz ve özellikle beynimiz tarafından enerji kaynağı olarak kullanılıyorlar. Sütte, balda, şeker kamışı ve şeker pancarı gibi bitkilerin öz sularında, bazı ağaç özlerinde, diğer birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunuyorlar. Günümüzde besleyici değerinin yanı sıra gıdaları koruyucu, doku ve rengini destekleyici, lezzet artırıcı işlevleriyle de karşımıza çıkıyorlar. Şekerler, elde edildikleri kaynağa, çeşidine ve kullanım miktarına bağlı olarak sağlığımıza olumlu veya olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Gıdalarda bulunan en yaygın şekerler glikoz, fruktozla galaktozdan oluşan monosakkaritler olarak adlandırılan tek şekerler ve sofra şekeri olan sükroz, süt şekeri olan laktozla maltoz gibi disakkaritler olarak adlandırılan çift şekerlerden oluşuyor. Birçok gıdada doğal olarak bulunan üzüm şekeri de denilen glikoz, özellikle beyin için enerji sağlamada hayati role sahip bir şeker türü. Glikoz kanda serbest halde bulunuyor ve kan şekerimizi ona bakarak ölçüyoruz. Birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan ve meyve şekeri de denilen fruktoz, doğal şekerlerin en tatlısı. Elmanın suyunda %65 fruktoz, %35 glikoz olan bu oran her yiyecekte farklı olabiliyor. Şimdi şeker kaynağı doğal besinlere bakalım. İlk olarak bal. Kendisine vahyedilen arının bizler için tam bir şifa kaynağı olarak ürettiği balda eşit oranda ve birbirine bağlı halde glikoz ve fruktoz bulunuyor. Balın içeriği çiçeğin kaynağına, mevsimsel ve çevresel koşullara, işleme göre değişmekte. Bal yaklaşık %82 oranında aşırı doygun bir şeker çözeltisi. Ancak şekerin yanı sıra içerdiği 200 aşkın mikro besin öğesi bu gıdayı bir şifa kaynağı haline getirmekte. İçine fruktoz şurubu katılmamış, tarım ilaçlarına maruz kalmamış, yalnızca tabi ortamında arının aldığı ilhamla üretilmiş, 45 derecenin üzerinde ısıtılmamış ham bal, kararınca kullanıldığında pek çok sağlık etkisine sahip. Bir çalışmada ülkemizde yetişen monofloral balların kan şekerini ne kadar yükselttikleri glikozla kıyaslanarak incelenmiş, narenciye ve kekik balı düşük glisemik indeksli, ıhlamur, kestane, çam ve fi balları orta glisemik indekste bulunmuş. Bir başka şeker kaynağı pekmez. Üzüm, karadut, elma gibi bol şekerli meyvelerden suyun 70 derecenin altında vakumlu damıtmayla yahut bir taşım kaynatılıp güneşte kurutularak uzaklaştırılması yoluyla elde edilen koyu kıvamlı akışkan pekmez, meyve kaynağına göre farklı oranlarda glikoz ve fruktoz içeren, meyvenin vitamin ve minerallerinin bir kısmını da muhafaza eden geleneksel bir şeker. Pekmez kaynağına göre içerdiği fenolik antioksidan maddeler ve mineraller sayesinde karadut pekmezi gibi ağız yaralarında, keçi boynuzu ve üzüm pekmezleri gibi demir eksikliğinde tedaviye destek sağlayabiliyor. Bir başka kaynak kaya şekeri. Ecdadın asırlardır şifa kaynağı olarak ilaç terkibinde kullandığı nabza göre şerbet vermek deyimine köken oluşturan kandı nebat, namı diğer nebat şekeri. Şeker kamışı değirmende öğütülüp posasından ayrılıyor, suyu buharlaştırılıyor, vitamin ve mineralleri ayrıştırılmadan rafine işlemine ve kimyasal maddelere maruz kalmaksızın ham şeker halinde elde ediliyor. Söz konusu tam şeker kamışı şekeri dünyanın farklı yerlerinde halen yöresel olarak tercih edilmekte. İçerdiği iz mineraller ve antioksidan maddeler sayesinde bağışıklığı destekleyici, tansiyon ve şekeri dengeleyici etkileri söz konusu. Geleneksel mutfağımızda bir devrin en saf şekeri, büyük şeffaf kristaller halinde günümüzde nöbet şekeri yahut kaya şekeri isimleriyle bilinmekte. Bunun yanı sıra Hindistan cevizi şekeri, sofra şekeri gibi türlerden de söz edebiliriz. Rafine şekerin sıvı, invert, esmer kristal, pudra, kesme, karamel şeker gibi çeşitli formları var. besinlere tatlılık sağlamanın yanı sıra birçok işlevi yerine getiren sükroz, bir diğer adıyla sakkaroz, içeceklere kıvam, unlu mamullere doku ve yapı veriyor, renk üretimine de katkıda bulunuyor. Reçel gibi gıdalarda koruyucu işlev üstlenerek uzun süre muhafaza edilmesini sağlıyor. Tüm bu işlevler için ama en çok da lezzet arttırıcı endüstriyel ürünlerde sıkça karşımıza çıkmakta. Nişasta bazlı şekerden söz edelim. Mısır, patates ve buğday gibi bitkilerde bulunan nişastanın ileri teknolojik yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen farklı oranlarda glikoz ve fruktoz içeren şekerleri ifade ediyor. Mısır nişastasının bakteri ve maya kaynaklı genetiği değiştirilmiş enzimler, kostik soda ve hidroklorik asit yardımıyla glikoz ve fruktoza parçalanması sonucu mısır şurubu, bir diğer adıyla glikoz şurubu elde ediliyor. Saflaştırmanın ardından bu şuruplar çeşitli oranlarda karıştırılarak gıda endüstrisinin talebi doğrultusunda farklı yüzdelere sahip şuruplar elde edilebiliyor. Glikoz şurubuna göre daha geniş kullanım alanı bulan %90 fruktoz, %10 glikoz içerikli yüksek fruktozlu mısır şurubu ya da fruktoz şurubunu üretmek içinse daha maliyetli bir başka mikrobiyal enzim ve sıvı kromatografi cihazı kullanılıyor. Sakkarozdan daha tatlı, daha ucuz, suda daha iyi çözünen, sıvı formda, kristalleşmeyen, asidik yapıda olduğu için koruyucu katkı madde maliyetini azaltan mısır şurubu, gıda endüstrisinde birçok işlenmiş gıdanın yaygın ham maddesi. Şimdi de tatlandırıcılardan söz edelim. Sofra şekerini alternatif olarak geliştirilen, temel besin değeri bulunmayan, kalorisiz veya düşük kalorili gıda katkı maddelerine tatlandırıcı ismi veriliyor. Gıda endüstrisinde önceden paketlenmiş yiyecek ve içeceklerde yaygın içerik olarak kullanılıyor yahut sofrada yiyecek ve içeceklerde eklenebiliyor. Tatlandırıcılar sınıfında kimyasal değişiklikler yoluyla sentetik olarak türetilmiş aspartam, advantam, neotam, sukraloz, sakkarin gibi kimyasallar, mısır şurubunun endüstriyel yan ürünü olarak glikozdan mayalar yardımıyla elde edilen sorbitol, maltitol gibi tarımsal kaynaklı şeker alkolleri, Rize şekeri ismiyle de bilinen stevia bitkisinin veya meyan kökü bitkisinin özünden ayrıştırılan glikozitler bulunuyor. Hem sentetik tatlandırıcıların hem de mevzuatta doğal tabiri kullanılan tarımsal kaynaklı tatlandırıcıların sağlığa çeşitli zararları var. Tatlandırıcılı içecekler vücut tarafından katı gıdalarda olduğu gibi tokluk verici olarak algılanmayarak daha fazla enerji alımına teşvik ediyorlar. Kilo alımına ve metabolik sendroma yol açabiliyorlar. Sentetik tatlandırıcılar bağırsağımızda yaşayan mikro canlıların nüfusunu etkileyerek glikoz toleransının bozulmasıyla gizli şekere sebep olabiliyor. Obezite ve bulaşıcı olmayan hastalık risklerinde artışa yol açtıkları belirtiliyor. Yüksek miktarda kullanıldığında şekerden daha yüksek hipertansiyon, obezite, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıklarına bağlı dolaylı ölüm riskine yol açabildikleri rapor edilmekte. Tatlandırıcıların her bir çeşidinin kendisine özgü etkileri de cabası. Mesela sakkarin içeren tatlandırıcıların mesane kanseri riskini artırabileceği ortaya konulmakta. Dünya çapında uzmanlar tarafından şekersiz tatlandırıcıların diyet ürünleri olmadığı ve şeker alternatifi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor. Şekerli gıdalar, şeker kaynakları ve yapay tatlandırıcılardan söz ettik bugünkü programımızda. Bu konuya diğer programlarda devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Akra Magic. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin edebiyata yansıyan yönlerini keşfetmeye çıkmıştık. Yolu, izi takip etmeye gayret ediniyorduk, öyle değil mi? Hazreti İbrahim'den bahsetmiştik. Hazreti İbrahim'in divan edebiyatında, halk edebiyatında yansıyan kıssasından bahsetmiştik. Şimdi biraz modern edebiyat içerisindeki Hazreti İbrahim sesini dinlemeye çalışalım efendim. Hazreti İbrahim gündelik hayat içerisinde de yansımasını çok ciddi duyduğumuz peygamberlerimizden birisi. Halil İbrahim sofrası diyoruz, Halil İbrahim bereketi diyoruz, öyle değil mi? Efendim Hazreti İbrahim daha vazifelendirilmeden evvel dahi, yani peygamber olarak vazifelendirilmeden evvel dahi putperestlere karşı çok ciddi manada mücadele içinde olduğu rivayet edilmektedir. Ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım der Hazreti İbrahim. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in insanları kendi münazara zeminine çekmesi, sonra Hazreti Allah'a imana davet etmesi konusunda En'am suresinde şöyle bahsedilmektedir.
1: Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle "İddianıza göre demek ki Rabbim bu ha?" dedi. Yıldız batınca, "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce, "Öyleyse Rabbim bu ha?" dedi. O da batınca, bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, "Demek Rabbim bu ha? Bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim." Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım?"

0: her konuşmasıyla şirk düşüncesine darbe indiriyor. Ancak çevresindeki yaşayanlar, babası, ailesi, sevdikleri inkarcılıkta ısrarlılar. Bu da insanı tabii ki çok üzer. Düşünsenize, çok sevdiğiniz insanlar, aileniz Allah sevgisinden, Allah imanından mahrumlar. Onlar için dua edersiniz ve onları yoldan çıkaran şeyleri temizlemeye gayret ederiz, öyle değil mi? Evet, Hazreti İbrahim de öyle yapıyor. Ve bir gün kavmi şehir dışına bayram kutlamaya gidince bütün putları devirmek için puthaneye giriyor efendim. Bunu hem gerçek anlamda yaşanmış bir olay olarak zihnimizde canlandırdığımızda işte garip gelmez. Çünkü sevdiklerimizi yolumuzdan alıkoyanlardır onlar. Hem de mecazi anlamda putları devirmek, değil mi? Zihnimizdeki o kurallar, o bizi gerçekten, doğrudan, hakikatten uzaklaştıran putlardan uzaklaşmak, onları yıkmak, yok etmek. Evet, putlar sıralanmışlar. İçlerinde de en büyüğü, böyle en ihtimamla süslenmiş olanı da karşıda duruyor. Hazreti İbrahim bütün putları elindeki o kırıcı, yıkıcı malzemesiyle yıkıyor ve kırıyor baltasıyla. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçiyor, Enbiya suresinde yine. Elindeki baltayı da en büyük putun boynuna asıyor. Kavmindekiler Hazreti İbrahim'in hani putperestliğe karşı çıktığından dolayı bunu yapabilecek, bu cesareti gösterebilecek tek kişinin Hazreti İbrahim olduğunu düşünüyorlar ve hemen onun peşine düşüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki, işte bunu sen mi yaptın? O da bunu cevaplandırırken gerçekten insanların düşünmelerini sağlayacak bir cevap veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine Enbiya suresinde ifade şöyle geçiyor.
1: Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o zalimlerden biridir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de, ey ateş!

Evet, işte bu güzel izi takip ettiğimiz zaman akleden bir kalbin neler yapabileceğini, nelere cesaret edebileceğini çok güzel gösteriyor bize Hazreti İbrahim'in hikayesi. Cesaretle putları devirmek, yok etmek. Modern edebiyatta da yansımasını Sezai Karakoç'un şiirinde görüyoruz mesela. Birçok yerde görüyoruz. Yani görünür olarak tam manasıyla Hazreti İbrahim'e atıfta bulunarak veyahut Hazreti İbrahim'in bu kıssasından mülhem sözlerle ifadeler mutlaka hep devam ediyor. Hızır'la 40 saatin ikinci saati benim de en çok sevdiğim şiirlerden birisinde. İfade şöyle yer almış efendim Sezai Karakoç'un şiirinde. Hazreti İbrahim'in putları kırmasıyla

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Ekran. Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran. Reklam.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Biz dinleyenlerimiz, bugün sözlü olarak seyahlık yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız, bakacağız, tespite çalışacağız. Nerelerim efendim? Türkistan. Türkistan denilince aklımıza bugün Türkiye Cumhuriyetler geliyor ama düne baktığımız zaman Buhara'sı, Taşkent'i, Semerkant'ı, ilmin, sanatın, irfanın merkezi olan şehirler ve diyarlar gelmekte aklımıza. Bu bölgeleri, bu şehirleri, medeniyetimizin ana damarlarının kaynakları olan bu diyarları ki malum Hicri 3. asırlarda da buralar birçok alim yetiştirmiş hem hadiste hem fıkıhta birçok ilimde yetiştirmiş, hala belgesellerden, fotoğraflardan gidip gelenler bizatihi gözleriyle gördükleri o muazzam mimari yapılarda hayranlık uyandırıyor. Değerli hocamız, sevgili hocamız Doktor Ertuğrul Gökten Bey ile konuşacağız bu diyarları. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Allah iyilikler versin. Şimdi biz kültürel olarak irfan köklerimiz üstad. İrfan nedir? İrfan kökümüz nedir? Özbekistan'ın, Türkistan'ın bu noktadaki yeri, desteği nedir? Bunu birazcık açmanızı istirham edeceğim.
2: Estağfurullah. Bu güzel bir soru. İrfandan ne anlıyoruz? Aslında irfan bir nevi bilgi, biliş.
1: İlim, irfan ne içinde ayrılıyor bu iki kelime?
2: Zannediyorum irfanın içinde biraz hikmet var veya bir derin biliş var. Yani
1: derin biliş.
2: Kitabi bilgi değil. Hı hı. Aslında ilmin de belki kitabi bilgi olmaması lazım. Ama irfan bir başka boyutta biliş. Bir başka belki metotla biliş. İrfanın içinde biraz kalp ve ruh var gibi hissediyorum ben. Ve bu yüzden mesela o bölgenin ve İran'ın sufi geleneğinde irfani bilgi tabiri çok kullanılır. İrfani gelenek.

tabiri çok kullanılır. Bunlar birbirinden çok ayrı değildir. İlim nedir? Herhangi bir şeyi bilmek isteyebilirsiniz ve bu ilmin mevzu konusu olabilir. İlmin objesi olabilir. Fakat irfan olduğu zaman hakikate biraz daha yaklaşma durumundasınız. Hakikate ve marifete, zaten aslında marifet ve irfan da aynı kökten geliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Kimler bunu yapıyor? İşte bunu yapanlar alimlerin arasında tabii ki çıkabilir. Fakat daha ziyade hakikatle iştigal eden insanlar. Burada eski tabiri kullanmak zorunda kaldım. İştigal etmek, hakikatle uğraşanlar, derdi hakikat olanlar. Hatta bunun bir adım ötesine geçip derdi marifet olanlar. Burada da belki çok da ileri gitmeyip en azından bir sınır çekmek lazım. Hadi hakikatten bahsettin ama marifet ne haddine deyip. Fakat hani madem sordunuz, bu da benim biraz düşünüp anlamaya çalıştığım bir şey zaten ve kendime özetleyiş şeklim böyle. Kendime izah ediş şeklim böyle. Peki alimlerden başka kim var? Tasavvufla uğraşanlar tabii ki. Hoca Ahmet Yesevi ne ortaya koymuş? Hikmetler ortaya koymuş. Yazdığı şiirlere, bugün biraz anlaması bizim için zor ama biraz çalışırsak imkansız değil. Farklı bir Türkçe ile yazıyor. Yazdığı şiirlere hikmetler deniliyor. Peki neden bahsediyor? Hayatın gerçeklerinden, hayatın ötesinin gerçeklerinden, ahlaktan bahsediyor. Bunu bahsederken de, bunu anlatırken de didaktik bir tavırla değil, insanı yakalayan bir tavırla yapabiliyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü söylediği şeyin ruhu var, söylediği şeyin canı var. İşte irfan sahibi olursa insan zannediyorum bunu yapabilme kabiliyeti oluyor. Yoksa herkes biliyor bir noktada öleceğiz, tabuta koyacaklar bizi. Kuru nasihatle arasında bir fark var. Bunu Hoca Ahmet Yesevi yapabiliyor. İşte bugün o coğrafyada metfun olan bütün hizmetini, bütün davasını o coğrafyada görmüş olan. Başka akla kim geliyor? Şah-ı Nakşibend tabii ki. Şah-ı Nakşibend de enteresan bir insan. Yani tabii ki enteresan ama şu aklımda vardı. Bugünkü Nakşi geleneğinin içinden baktığımız zaman Şah-ı Nakşibend'e biraz farklı gözüküyor. Kendi zamanında, kendi ortaya çıktığı zaman nasıl bir insandı Şah-ı Nakşibend? Aradaki yüzyılları ve daha sonra gelişen imajını mümkün olduğu kadar aradan çekmeye çalışırsak o zaman farklı bir Şah-ı Nakşibend çıkacak gibi geliyor bana. Biraz o yönde bir hissim var. Bu da aslında normal. Her gelenek kendi içinde biraz değişir, biraz dönüşür. İlk başları hakkında hikayeler anlatmaya başlar. Bir kültür tarihçisi olarak bu benim çok aşina olduğum bir konu ama insanlara birazcık değişik gelebilir. O da Şah-ı Nakşibend de, Bahattin Nakşibend Hazretleri de hakikatle uğraşan bir insan. Zaten bu tip insanların hakikatle uğraşmaması düşünülemez. Söyledikleri hakikat olmasa, söylediklerinin içinde irfan ve marifet olmasa söyledikleri de çoktan unutulur giderdi. Bunun gibi başka bir sürü insanlar var. Yüzlerce, binlerce bulabiliriz. Bunların takipçileri olmuş, halifeleri, dervişleri olmuş. Ama Sufi geleneği bir yerde sınırlandıralım. Biraz da şairlere bakalım. Bir, şairler için iki kök var diyeceğim. Öyle hissediyorum. Birincisi tabii ki bu biraz önce saydığımız grup insanlarla çok sıkı temas halindeler. Onların halkalarında oluyorlar, meclislerinde oluyorlar. Bazen kendileri onlardan oluyor. Şair, sufiler çok çok fazla.

0: parçası. Ve oradan gelen şey, oradan gelen şeyin hakikat olma ihtimali çok yüksek. Eğer biz insanın ruhu olan, kalbi olan, sadece gördüğümüz cismani alanda yaşamayan, bunun ötesinde bir manevi olan, manevi varlığı olan bir varlık olduğunu kabul edersek, evet bu böyledir. Dolayısıyla şairler de hikmet söylerler, hakikat söyleyebilirler. Ve baktığımız zaman Orta Asya'da, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, bu geleneğin, bu anlayışın oldukça hakim olduğunu görüyoruz. Ama Orta Asya'nın şöyle bir farkı var, Özbekistan'ın şöyle bir farkı var. Şairlere verilen önem veya bir zamanlar, yüzyıllarca önce yaşamış olan bu hakikat adamlarının günlük hayattaki yeri çok fazla değişmemiş gibi. Buna benzer bir şeyin İran'da olduğunu gördüm. Ama duyduğum şu ki İran'da da insanlar günlük hayatlarında bir varoluş biçimi olarak hafız okurlar, sadi okurlar, mesnevi okurlar ve söylerler. Sırf okumak değil. Konuşurken bunlardan ya da bu mertebede, bu seviyede olan bir başka büyükten iki beyit okumak, daha fazlasını okumak, bir gazel okumak işten bile değil. Bu varoluş biçimi, bu yaşayış biçimi bizim bir zamanlar sahip olduğumuz, bizlerken Osmanlı ve devamı olan Türk kültürünü kastediyorum. Ama şu anda pek yapmadığımız, artık biraz unuttuğumuz bir şey. Son gittiğimde Özbekistan'da bunun belli bölgelerde, her yerde değil ama belli bölgelerde hala yaşadığını duydum. Hatta oradan gelen insanlarla konuştum. Yani bizzat şahidi olanlarla ve bence paha biçilmez bir şey bu. Çünkü farklı bir tecrübe ve yüzyıllarca önce yaşamış olan bir insan sizin için hala canlı. Sizin ağzınızdan bir şey söylüyor. Bu az şey değil. Hoş bir şey.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Ruhları şad olsun. İki husus, hayal ve hakikat arasındaki ilişki, değerlilik yahut da boş oluş manasında, bunu birazcık daha açmak isterdik üstad. Yani hayal etmek. Aslında bizim kültürümüzde, yanılmıyorsam, Yahya Kemal, kişi insan hayal ettiği müddetçe yaşar diye, bizimkiler hayal etmiş mi desek, hayal değil aslında, o farklı bir şey. Gazeller, kasideler, beyitler, mısralar akla hayale gelmez diyeyim, yani nasıl söylenir şimdi biz okuyoruz ama.
0: Hayal etmek ve akla hayale gelmez.
2: Evet, böyle bir durum. Şimdi Amerika Batı'yı gördünüz, yıllar yılı orada bulundunuz. Bir merak görüyorum tekrar doğuya dönmek ve oraları irdelemek, incelemek gibi sizde.
0: Yani doğuda irdelenecek çok şey var. Doğuyu anlamak bizim için hem kendimizi anlamanın bir yolu, hem yeni bir şeyler söylemenin bir yolu. Fakat hani kendimizi anlamak ya da yeni bir şey söylemek sadece doğuyu anlamaktan geçer şeklinde anlaşılmasın bu. Bir referansa ihtiyacınız var. Bu herhangi bir referans olabilir aslında ama doğuda olan ne? Bir süredir batıda farklı metotlarla uğraşılan problemleri onlar başka metotlarla inceliyorlar. Yani hakikat deyince batıda ciddi felsefe tartışmaları yapmamız lazım. Bunun üzerine yazan filozoflar var. Bunları okumamız lazım. Sosyal bilimciler de bunlar üzerine konuştular. Postmodern akım bunun üzerine konuştu. Her kalbur üstü akım, düşünce akımı hakikatle veya insan doğasıyla hesaplaşmak zorunda. Bu sadece doğuda olmuyor. Fakat doğuda olan şey işte farklı metotlarla yapıyorlar gibi geliyor bana. Şiirle yapabilir bunu. Ya da ruhu ön plana çıkararak yapabilir. Size gelen hayalin, ilhamın hakikat olduğunu nasıl bilirsiniz? Bunun için temiz bir ruha ihtiyacınız var. Temiz bir ruh gerekliliği ya da ruhun gelişebileceği fikri zannediyorum batıda biraz geri planda kaldı bir süredir. İşte değişik metotlarla yapıyorlar, yapmaya çalışmışlar derken bunu kastediyordum.

0: Rüya baktığımız zaman ruhla ilgilenmek durumundayız. Benim gördüğüm bu.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Az dinleyenlerimiz Doktor Ertuğrul Ökten hocamız konuğumuzdu. Türkistan'a özellikle Özbekistan'a daha özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant konuştuk. Dualar bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Hac, en güzel yolculuk.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaşsa örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm

yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre Alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kâbe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü

tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kabe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i Kabe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle hacılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe, burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik.
Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı, Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.

0: dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra Reklam.
3: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
1: Akra Reklam. Akra Reklam.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: اتقوا الله فيما ملك أيمان elinizin altında olan İzzetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, ailelerinizle bunlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Bunların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittakullah zayıfeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerdül ergile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Kapıda kimse yoktur. Bunlar cemiyete vardır. İttakullah. Yine Cenab-ı Peygamber'e bakmış. Ne güzel. İttakullah. Allah'tan korkunur. Ve sallu hamse. Beş vakit namazını doğru dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli elhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri bir görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter namazlar da bitiyor bakın. Yahu sen namazı kılıyordun Ramazan'da. Efendim niçin gelmiyordun? Yeter işte o kadar. Ve sallu hamse. Ve sumu şehr. Ramazan ayında orucunu tutunur. Ve ettu zekate envad. Bak ne kadar. Allah'a olan borcumuzu yaptık. Orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat ve ettu zekate envad. Mallarınızı, zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatini merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve ettu zekate envad. Ve atiyu zan. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını vereceğim. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin, ne olur. Ya az vergisini veriyorsun, vergisini hesap edebilirsin, ne kadar zekatını verir. Mahsulüne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin işlerini. Evin zekatı öyle. Zekat birikmiş para, bir senelik üzerinden geçmiş, onun parasını vereceksin. Fırtta birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, onların zekatı çok para tutar. Burada bir ilave olarak demiş ki وَعُدْجُوا بَيْتَ رَبِّكُ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de ve ettu zekatikum tayyibeten bir amir. Zekatı verirken de sevinç ve sürurla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve tayyibeten bir amir. İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde doğrusu değil. Öyle vereceksin. O zaman kendi tarafının kendisine versin duyurmuş. İttekû ezel mücahidîne fî sevillâh. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışır. Yine buyurun. İttekû zelletel âlim. Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsa peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi, bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İtteku zelletel alim. Alim dedi bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz o alimin hatasını. Korkun. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyyek bu derhal bakacaksın tövbe edeceksin. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ? Kurtarı yıkayın. Binaenle bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّكُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenle müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber diyor ki İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söyle hocana peygamber. Ey kızım Fatıma, İttekillah, Allah'tan kork. İttekillah, Allah'tan kork kızım. Fatıma. Şimdi yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu. Hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz bir amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çeniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızda çenizlik verici hiçbir şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harplerde kullandıkları o şeyin eskiyse. Bunu götürmüş. Yahut kılıncı oku galiba. Mizada vermiş. Düğün şeysi hazırlayışını. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber buna işte bir sufra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar. Ne sandıklar dolusu çenizler.

0: aman yardım edelim ya filan gizli kızı gelin yolluyormuş diyerekten fakir fukara hep yardım edilir. Bu da saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ner Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ya? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurdu. Ey kızım! Ve etti farayadata Rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti medyaki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatırım. 33 defa bak. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhanallah, Rabbike Rabbine Selam. Velhamdülillah, Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Çekut'un Dikili Ağacım Var platformu yenilendi. Çekut, Türkiye genelinde sürdürdüğü yeniden ormanlaştırma çalışmalarını dijital ortama taşıdığı platformunu yeniledi. Dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden erişime açılan yeni sistem, sadeleştirilmiş bağış süreci, 50'yi aşkın sertifika seçeneği ve Türkçe ve İngilizce arayüzüyle kullanıcı deneyimini geliştirirken, bağışların hangi sahada ve hangi tür fidanla değerlendirildiğinin şeffaf biçimde izlenebilmesine imkan tanıyor. Yenilenen altyapı sayesinde kullanıcılar yaptıkları fidan bağışlarının tüm aşamalarını sistem üzerinden takip edebiliyor. Kurumlarsa sosyal sorumluluk projelerini uçtan uca raporlayabiliyor. Platform bireysel bağışçıların yanı sıra kurumlar, okullar ve sivil toplum kuruluşlarına özel çözümler de sunarak toplu bağış ve sertifika yönetimini kolaylaştırıyor. Ağaç dikmek değil, orman kurmak anlayışıyla geliştirilen sistem, yalnızca fidan dikimine değil, bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yerli türlerin seçilmesine, uzun vadeli bakım süreçlerine ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, erozyonun önlenmesi ve su kaynaklarının korunmasına da destek veriyor. Çağımız zeytin, antep fıstığı ve ceviz gibi farklı fidan türleriyle Türkiye genelindeki 22 ağaçlandırma sahasına katkı sunulabilen platformda oluşturulan dijital sertifikalar anında indirilebiliyor ve QR kodla doğrulanabiliyor. Ayrıca eski kullanıcıların tüm kayıt ve sertifikaları da yeni sisteme aktarılmış durumda. 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Çekut, yenilenen Dikili Ağacım Var sayfasıyla daha geniş kitlelerin doğaya katkı sunmasını hedefliyor. Yapay zeka bağımlılığı tehlikeli boyutlara geliyor. Yapay zekaya bağımlılık son dönemde sağlık uzmanlarının dikkat çektiği önemli bir sorun olarak gündeme geliyor. Yapılan değerlendirmelere göre yapay zekaya bağımlı bireyler en çok etkileşim kurdukları sohbet robotlarından uzak kaldıklarında ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Bu kişilerde anksiyete, göğüs ağrısı ve hatta kendine zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkabildiği belirtilmekte. Konuya ilişkin açıklama yapan bilgisayar bilimi doçenti ve yapay zeka bağımlılığı üzerine hazırlanan bir makalenin yazarı Dr. Dong Wung Yu sorunun ciddiyetine dikkat çekerek yapay zeka bağımlılığı hafife alınacak bir durum değil. Aksine birçok zarara yol açan ve giderek büyüyen bir problem. Bu nedenle tedavi edilmelidir dedi. Öte yandan çevrimiçi platformlarda yapılan paylaşımlarda özellikle gençler arasında yapay zekaya bağımlılığın yaygınlaştığını gösteriyor. Kullanıcılar bu sohbet uygulamalarından uzak kaldıklarında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını dile getiriyor. Uzmanlar konunun da kapsamlı araştırılması ve gerekli önleyici adımların atılması gerektiğini vurguluyor.
Çocuklarda gereksiz vitamin kullanımı ciddi riskler getiriyor. Son yıllarda daha sağlıklı, daha zeki ve daha hızlı büyüyen çocuk vaadiyle vitamin takviyesi kullanımında artış yaşanmakta. Ancak uzmanlar bilinçsiz ve gereksiz vitamin kullanımının çocuk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Kayıkım, çocuklarda vitamin kullanımının suistimal edildiğine dikkat çekerek her çocuğun çoklu vitamin takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtti. Kayıkım, rutin olarak önerilen erken dönem demir ve D vitamini takviyesi dışında kontrolsüz kullanılan multivitaminlerin gereksiz bir yük oluşturduğunu ifade etti. İhtiyaç yoksa alınan her vitamin karaciğer ve böbrek için ekstra yük demektir diye Kayıkım özellikle yüksek doz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Çocuğun daha hızlı büyümesi amacıyla kontrolsüz verilen D vitamini zehirlenmeye yol açabilir. Acil servislere en sık kusma, ishal ve mide bağırsak şikayetleriyle başvurular görülüyor. Uzun vadede ise karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar yaşanabilir dedi. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların büyük çoğunluğunda ek vitamin kullanımına gerek olmadığını vurgularken, takviyelerin yalnızca ihtiyaç halinde ve mutlaka hekim ya da eczacı önerisiyle kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Günde 10 dakika yer egzersizi direnci artırıyor. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kısa süreli egzersizin bile fiziksel performans üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu. Makalede özellikle sırt üstü pozisyonda yapılan egzersizlerin karın kaslarını güçlendirdiği ve alt vücut koordinasyonu desteklediği belirtildi. Düşük yoğunluklu ve kısa süreli bu egzersizlerin düzenli uygulandığında fiziksel işlevlerde gözle görülür iyileşme sağladığı ifade edildi. Çalışmanın yazarı Tamoki Atomi, uzanarak yapılan kısa ve düşük yoğunluklu bir egzersiz bile fiziksel işlevleri iyileştiriyor diyerek günlük rutine kolayca eklenebilecek bu tür aktivitelerin önemine dikkat çekti. Özellikle yoğun yaşam temposuna sahip bireyler için kısa süreli egzersizlerin sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabileceği vurgulanıyor. Bahar alerjisine 10 etkili tedbir. Bahar aylarının gelmesiyle alerjik rahatsızlıklar da yeniden gündemde. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Baykal Tülek, alerjinin basit bir nezle olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, gözlerde kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansı düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle astımla ilişkili durumlarda alerji ciddi solunum problemlerine yol açabilir, dedi. Bahar alerjisine karşı alınabilecek basit ama etkili

0: ikili 10 önlemi ise şöyle sıraladı. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkarken maske ve güneş gözlüğü kullanmak, dışarıdan geldikten sonra duş alıp kıyafetleri değiştirmek, burun temizliğini serum fizyolojiyle yapmak, ev ve araçta camları kapalı tutmak, polen filtreli hava temizleyicilerini tercih etmek, çamaşırları dış ortamda kurutmak, evde nem oranını dengede tutmak, nevresimleri en az 60 derecede yıkamak, toz tutan halı ve peluş oyuncakları evde bulundurmamak, doktorun önerdiği tedavi yöntemlerini aksatmamak, uygulamak. Uzmanlar alerji belirtilerinin hafife alınmaması ve erken dönemde kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise halen karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Yağışların Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O4 TEM otoyolu Kandıra gişelerinde, Aydın Denizli otoyolu, Tokat Niksar, Silifke Mersin, Nevşehir Kayseri ve Elazığ Diyarbakır güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehir İstanbul programları sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ene sâbikul arabi ilel cenneti ve selmanu sâbikul farisin ilel cenneti ve suheybun sâbikul rumi ilel cenneti ve bilalun sâbikul habeşeti ilel cenneti. Sadaka Resulullah. Taberani, İbn Ebi Hatim, efendim İbn Asakir ve daha başka kaynaklar Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ene sadukul arabi ilel cenneti." Ben Arap kavminin cennete ilk girecek en önde geleniyim. Tabur olup sıra olup da sırayla cennete girecekler. İlk girecek olan Araplardan benim. Tabii insanlardan da ilk girecek o. Cennetin kapısına geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, efendim cennetin bekçisi Rıdvan kapıda soracak. Hadislerden biliyoruz. İleriye ait şeyi başka nasıl bilebilirdik? Soracak, diyecek ki kim o? Ben Muhammed'im, diyecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur ya Resulallah, diyecek Rıdvan. Senden başkasına bu kapıyı açmamak bana emrolundu. Onunla emrolundum da ondan soruyorum, diyecek. Kapı açılacak. Peygamber Efendimiz cennete bir gayri hesap gireceklerle beraber girecek. Rabbimiz lütfuyla, keremiyle yüzümüzün karasına, amelimizin azlığına bakmadan bizi o girenlerden eylesin. Efendimizin yanında ilk girenlerle cennete dahil olanlardan eylesin. Ve Selman'ın sabiku farisin ile cenneti. Selman da İranlıların cennete ilk gireceği. Önderi o. İranlılar. Neden? Efendimiz'e sohbet şerefiyle şerefiyab oldu. Efendimiz'in efendim alinden sayıldı. Ehl-i Beyt'inden sayıldı. Onun için o mübarek zat, o şerefe erdiği için ilk defa İranlılardan cennete girecek o olacak. Faris kavminden ilk defa o girecek. Arkasından öteki müminler girecekler. Ama en şereflisi bu. Ve Suheyb'un sâbikur Rumi ile cenneti. Suheyb ilk defa cennete girecek. Anadolu ahalisi, Romalılar, Bizanslıların arazisinden Müslüman olanlar ondan sonra arkadan girecekler. Suheyb kendisi Rum ırkından değilmiş. Ama oralara bir şeyle satılmış, gitmiş. Ondan sonra da köle olarak tekrar bu diyarına gelmiş. Efendim, Peygamber Efendimiz'in gözde sahabilerinden birisi Rıdvanullahi aleyhi mecmein. Macerasını biliyorsunuz. Hicreti Peygamber Efendimiz'den sonra yaptı. Efendimiz gitmişti, bu köle olarak çalışıyordu. Çalışıp parasını ödüyordu, kendi parasını. Elinde bin bir sanat vardı, parasını ödüyordu. Parasını topladı, efendim hazırlığını yaptı. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etti diye bir gün o da yola çıktı. Yola çıktı ama arkadaki Mekke'nin azılı müşrikleri Süheyb'in yola çıktığını anladılar. Peşine takıldılar. Oklarını, silahlarını aldılar. Arkasından yetiştiler. Bir gürültü duyunca arkasından döndü, baktı ki Süheyb Hazretleri bir kalabalık şey yapıyor. Döndü, atından veya devesinden indi. Efendim siper aldı ve seslendi. Dedi ki yaklaşmayın. Gelmeyin üzerime. Benim nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Aklını vurmuş yani. Hiç şaşmazmış. Nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Şu benim arkamdaki okluktaki okların hepsi bitmeden size teslim olmam. Ne istiyorsunuz benden? Dediler ki o ne derdinde, onlar ne derdinde? Dediler ki, ya Süheyb, sen bizim aramıza geldin köle olarak, sanatınla para kazandın, kölelikten kurtulmaya giriştin, efendim hürriyetini elde ettin, efendim bize böyle bir şeyler yaparak bizim paralarımızı aldın, zengin oldun, para kazandın, şimdi kalkıp gidiyorsun. Para mıdır dedi istediğiniz? Para. Alın paraları. Savurdu yüzlerine alçakların, savurdu. Onlar da o paralara hani şeylerin, bir takım hayvanlara bir şey atarsın da hepsi üşüşürler böyle. veya tavuklarını yeme toplaştığı gibi düşünün. Onlar o parayla meşgulken yürüdü gitti. Onlar o paraları alınca artık keyifli keyifli geri döndüler. Şehit de keyifli keyifli aşık efendim şevk ile Medine-i Münevvere'ye geldi. Macerasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlattığı zaman dedi ki Süheyb kazandı. Neden? İmanını kurtardı, hicret etti. Peygamber Efendimiz'in yanına vardı. Hicret mühim bir hadise. Maddi her varlığından geçtiler, Efendimiz'in ordusuna katıldılar. Arkasına gittiler, peşinden gittiler. Ailesini terk etti, tarlasını terk etti, hurmalığını terk etti, develerini terk etti. Çoluk çocuğunu bıraktı. Efendimiz hicret edin buyurduğu için hicret ettiler. Fevkalade önemli bir hadise, fevkalade büyük bir fedakarlık. Mekke'nin zenginiyken Medine'nin fukarası oldular. Resulullah aşkına, dinimiz aşkına, Allah'ın emri yerine gelsin diye. Biz ne yapacağız? Bu devirde hicret, hadis-i şeriflerden duyduğumuza göre diyardan diyara hicret gene sönmemiştir, vardır. Bu devirde hicret Allah'ın haramlarından helallerine hicrettir. Yapabiliyorsak onu yapacağız. Haram ne? İşte kadına kıza bakmak. Bakmayacağız. Haram ne? Efendim haram mal yemek, rüşvet, efendim faiz, hırsızlık, arsızlık yemeyeceğiz. Haram ne? Efendim içki içmeyeceğiz. Haram ne? Şunu bunu yapmayacağız. Allah'ın helaline kaçacağız. Haramından yüz çevireceğiz, helaline kaçacağız. Bu da bizim hicretimiz. Bu devirde bizim yapabileceğimiz hicret. Hem cennetlik olduğu müjdeleniyor bu şahısların, hem de mertebeleri bildiriliyor. Arkasından da Diyar-ı Rum'un, yani Anadolu'nun bu beldelerin, yaşadığımız bu beldelerin öteki Müslümanları peşinden gidecekler. Ve Bilal'ün ve Bilal-i Habeşi, kıvırcık saçlı esmer Hazreti Bilal, o da sabikul habeşeti ile cenneti. Habeşilerin cennete ilk giren olacak. Heyye aleyhisselah dermiş. Heyye aleyhisselah diyecek. Ha harfi biraz kalın çıkar. Demişler ki ya Resulallah bu doğru telaffuz edemiyor. Heyye aleyhisselah diyor. Onun heyye demesi daha iyidir demiş. Onun kalbi temiz. Pırıl pırıl. Efendim sahabiden bir tanesi biraz kızmış Bilal Hazretlerine. İsmini biliyorum ama yani isim verip de gıybet etmiş gibi de olmak istemiyorum. Yine Peygamber Efendimiz'in ashabından seni kara kadının oğlu seni demiş Bilal Hazretlerine. Peygamber Efendimiz'e bu söz gidince o sözü söyleyene diyor ki sen onu anasından dolayı ayıpladın mı? Boynunu büküyor. Tabii bir kabahat işledi. Resulullah'ın önünde suçlu boynunu büküyor. Diyor ki sende cahiliyet adeti kalmış. Sen öyle bir kişisin ki içinde cahiliyetten bir adet kalmış. Nedir o cahiliyet adeti? İnsanı parasından, pulundan, zenginden dolayı sevmek veya sevmemek. İşte Amerika hala cahil. Neden? İşte zenciler esmer diye, bilmem ne diye hala horladığı için. Allah indinde en kerim olan kimdir? İnne ekremekum indallahi etkâküm. Allah indinde sizin en makbulünüz, takvası en çok olandır. Parası en çok olan değil, mevki en yüksek olan değil, müdür olan değil, bakan olan değil, reis-i cumhur olan değil, komutan olan değil, efendim, şirketlerin sahibi olan değil, milyonların sahibi olan değil. Kim? Allah indinde en makbul olan kimse takvası en yüksek kimsedir. Velev efendim yoksul bir kimse olsun. Velev boynu bükük bir efendim miskin, zayıf kul olsun. Allah indinde o. Bu dünyanın nice fukarası vardır ki ahiretin iktidar sahipleri olacak onlar. Ahirette onlar iktidar sahipleri olacak. Nice köleler vardır ki belki ahirette onların efendisi onlara boyun büküp şey yapacaklar. Acaba bana şefaat eder mi diye boyun büküp böyle gözlerini açıp şefaat bekleyecek. Peygamber Efendimiz sahabisinden birisine söyle bakalım dedi. Şu mescidin içinde sence en kıymetli kimdir? Filanca şahıs. Peki en kıymetsiz kimdir? Falanca şahıs. Dedi ki Peygamber Efendimiz senin şu beğenmediğin kimse öyle kıymetlidir ki şu beğendiğin kimseden bin tanesi onun kadar etmez. Gözü tutmaz insanın ama Allah sever. Allah severse kalbinden dolayı sever, takvasından dolayı sever. Allah bize sevdiği sıfatları vermiş. Sevdiği huyları vermiş. Yoksa burun bir karış havada efendim göğüs kabarmış, mütekebbir giydiği elbisenin lükslüğünden dolayı, bindiği arabanın şatafatından dolayı, efendim taktığı yüzüğün bilmem ne şatafatından dolayı etrafa caka satmakta bir şey yok yani. Allah bize İslam'a dönüş nasip etsin. Hakiki kıymetlerin neler olduğunu bilmeyi nasip eylesin. Bunun gibi her beldedeki sahabi o beldenin reisi olacak, önderi olacak.

şefaatçisi olacak, önde gidecek. Mesela İstanbul'da biliyoruz 27 kadar, 30 kadar sahabi var. Ahlat'ta biliyoruz bilmem bir sahabi var, Abdurrahman Gazi. Adapazarı'nda bir tepenin üstünde rivayet ediliyor ki bir sahabi var. Efendim bilmem bu tarif şehirlerde böyle şey yapılıyor. Onlar Peygamber Efendimiz'in ashabı olmaları dolayısıyla o beldenin rehberi, önderi olarak en önde gidecekler. Arkasında bizler yürüyüp gideceğiz yani. Allah-u Teala Hazretleri o belde bizim medar-ı iftihar-ı şahıslara gereken saygıyı, sevgiyi, hürmeti göstermeyi cümlemize nasip eylesin. Ene vakıfun beyne yedeyi Rabbi Azze ve Celle maşaallah. Sümme ahrucu. Vakat gafarallahu li. Sümme Ebu Bekir'in yakifu kema vakaftu merrateyni. Sümme yakrucu vakat gafarallahu lehu. Sümme Umeru yakifu kema vakafa Ebu Bekir'in merrateyni. Sümme yakrucu vakat gafarallahu lehu kil. Ve Osman kâle Osman'u leracülün لَرَجُلٌ ذُو حَيَاءٍ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُوقِفَهُ لِلْحِسَابِ فَشَفَّعَنِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى اِلَى الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالْ فَذَكَرَهُ Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadis-i şerif radıyallahu anh ve kerremallahu vecheh, Allah şefaatine nail etsin, Allah'ın arslanı Hazreti Ali buyuruyor ki, sormuş Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, İlk defa hesaba kim çağrılacak mahşer halkında? Arafat'ta insanların toplandığı bir şey değil. Arafat'ta toplanacaklar mevkifte. Evvelin ve ahirin cümle insanlar toplanacaklar. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Buranın sıcaklığı bir şey değil. Güneş tepelerine bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Beyinleri kaynayacak. 50.000 yıl bekleyecekler. Hesap olsun diye bekleyecekler. Amellerine göre kimisinin ter topuklarına gelecek, kimisinin dizlerine gelecek, kimisinin beline gelecek, kimisinin dudaklarına, kulakları hizasına gelecek. Terleyecekler, bunalacaklar. Ah Rabbimiz hesabı görse de, ehli cennet cennete gitse, ehli cehennem cehenneme gitse de bu bekleyiş bitse diye temenni edecekler. Orada hesap başlayacak, mahkeme-i kübra kurulacak. Allah-u Teala Hazretleri fî zûlelin minel gamâm melekleriyle gelip mahkeme-i kübrasını kuracak. Azamet ve celal ile susun ey Ademoğulları, şimdiye kadar ben sizin nasıl amel işleyeceğinizi sınamak için sizi serbest bıraktım, şimdi susun diyecek. Kimseden velâ tesme o illâ hemsâ çıkmayacak. Korkudan, dehşetten, hesabın şeyinden bekleşecekler. Kim hesaba kalkacak ilk önce? Soruyor Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem ene vakıfun beyne yedey Rabbi azze ve celle maşallah. Ben Rabbimin huzuru alisinde karşısında Allah'ın dilediği bir müddet bekleyeceğim. Vakfede duracağım, böyle ayakta dikili duracağım. Şimdi ahrucu. Sonra çıkacağım huzurundan. Vekat gafarallahu li. Allah beni affı mağfiret eylemiş olarak. Aslında Peygamber Efendimiz'e gelecek mahşer halkı, ya Resulallah şefaat et de hesap başlasın diye Peygamber Efendimiz şefaat talep edecek, şefaati kabul olacak efendim ve hesap öyle başlayacak. İlk önce kendisini huzura alacak Allah-u Teala Hazretleri. O onun huzurunda işte nasıl bir şeyse bekleyecek. Sonra Allah onu affı mağfiret eylemiş olarak çıkacak. Sonra Ebu Bekir girecek diyor Peygamber Efendimiz. Yakıfü kema vakaftu. Benim durduğum gibi o da içeride duracak. Merrateyni. İki misli. Yani iki kat daha uzun bir zaman duracak. Sümme yakıcı ve kat gafarallahu lehu. Sonra Allah onu affı mağfiret eylemiş olacak. O haliyle o dışarı çıkacak. O da mağfur olarak huzuru Rabbul İzzet'ten sevinerek çıkacak. Sümme Ömer. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gidecek. Ebu Bekir'in kaldığından iki misli fazla daha kalarak. İki kat daha uzun bir zaman kalarak o da çıkacak. Gene affu mağfiret olmuş olarak çıkacak. Denildi ki, kendisine soruldu ki Osman nasıl olacak? Osman hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz Osman'u leracülün zü hayâin. Osman utangaç haya sahibi bir iffetli kişidir. Se'eltu Rabbi Azze ve Celle aziz ve celil olan Rabbimden istedim ki en la yukutahu lil hisabi, onu hesap için ayakta durdurmasın. Utanır. Boynu bükük, haya sahibi, utanır, onu durdurmamasını istedim. Feşeffa'ani, benim bu şefaatimi kabul buyurdu Rabbim. O durmayacak. Yani hesapta durmayacak diye bilgi verdi o hesapla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri, muhterem kardeşlerim, 70 bin kişiyi bir gayri hesap cennetine sokacak. Hesap olmadan.
Bunu azımsamış Peygamber Efendimiz, çok az diye düşünmüş, yalvarmış. Her 70 binden her kişiye 70 bin kişi daha bağışlamış Allah-u Teala Hazretleri. O da 7 kere 7, 49 önüne efendim 8 tane sıfır koyarsanız efendim 4 milyar 900 milyon mu ediyor? O kadar insan bir gayri hesap cennete girecek efendim. Sonra başka hadis-i şeriflerde okudum. Bir de Rabbimin kabzasından bir kabza kul daha girecek. Yani nasıl insanlar şöyle bir şeye böyle elini daldırır? Diyelim ki altın çuvalı. Paralar duruyor. Bir avuç al. Bir avuç daldırır insan. Şöyle bir kabza, bir tutar. Yani Rabbimin kabzasıyla bir kabza insan daha. Yani 4 milyar 900 milyon değil de Rabbimizin kabzası ne kadarsa alışı, ne kadarsa o kadar insan daha bir gayri hesap girecek. Şimdi biz bir çare, yüzü kara, ameli yok efendim. Pür günah kullar. Bu yüzümüzün karasına bakmadan diliyoruz ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bir gayri hesap cennetine soksun. Hiç hesaba uğratmadan soksun. Çünkü o defterimiz bir açıldı mı yandık. O defter bir açıldı mı halimiz harap. Rabbimiz bizi mahşer halkına rezil rüsva eylemesin. Allah-u Teala Hazretleri bilerek bilmeyerek işlediğimiz cümle günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ve bizi bundan sonraki ömrümüzde rızasına uygun yaşayan arif, edip, zarif, kamil, efendim, edepli, terbiyeli kullardan eylesin. Hayatımızı, ömrümüzü rızası yolunda istediği amelleri işlemek suretiyle geçirenlerden eylesin. Ve son nefeste cümlemizi imanı kamil ile ahirete göçmeyi nasip eylesin. Ve huzuruna sevdiği, razı olduğu, razı ettiği bir kul olarak varanlardan bizleri eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim bu ha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir.''

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir mucit, bir icat.

Ebubekir Errazi ve Tıp. Tıptaki ilkleriyle ünlü alimlerden Razi, yaklaşık 866 yılında Rey şehrinde doğdu. 932 senesinde vefat etti. Batıda Razes, doğuda ise Ebubekir Errazi veya kısaca Razi adıyla anılır. Küçük yaşta matematik dersleri alıyor, bir taraftan da musiki ile uğraşıyor, 30 yaşlarına kadar bu şekilde devam ederken geçimini de sarraflıkla temin ediyordu. Daha sonra Bağdat'a gelerek kendisini tıp öğrenimine verdi. Burada Huneyn bin İshak'tan İran, Hint ve İslam tıbbını öğrendi. Sahasında söz sahibi olduktan sonra Rey'e döndü. Orada hastanenin baş tabipliğine getirildi. Daha sonra tekrar Bağdat'a gelerek buradaki Adudüt Devle Hastanesi'nin başhekimi ve halifenin özel doktoru oldu. Fevkalade bir hafıza gücüne sahip olan Razi, en büyük hizmetini tıp sahasında verdi. Bazı ilim tarihçileri çiçek ve kızamık hakkında yazılan ilk eserin ona ait olduğunu söylerler. Çocuk hastalıkları ile kadın doğum hastalıklarını tarif, tasnif ederek teşhis ve tedavi yollarını göstermişti. Kırıklarda alçıyı ilk defa kullanan doktor Razi'dir. Tenasül yolu hastalıklarını incelemiş, ameliyatlarda ilk defa hayvan bağırsağını dikiş ipliği olarak kullanmıştır. Hafif müsilleri, inmelerde şişe çekmeyi, devamlı yüksek ateşli hastalıklarda soğuk suyu ilk defa tatbik ve tavsiye eden tabiptir. Razi, tıp tarihine ilk defa kobay kullanan tabip olarak ismini yazdırdı. Kaytan yani fitil yakısının icadı da ona aittir. Sesi meydana getiren sinirleri keşfetmiştir. Razi, kimyevi ilaçlara başvurmadan önce nebati ilaçlar kullanırdı. Civa terkipli birçok ilaç yaptı. Bunları önce hayvanlar üzerinde denedi. Maymun üzerinde denediği saf civa ile meşhurdur. Ünlü tıp alimlerinden Razi, büyük bir doktor olduğu kadar aynı zamanda büyük bir kimyagerdi. Kimyayı sistematize ederek deneye dayalı kimyanın temellerini attı ve kimyayı tıbbın hizmetine soktu. O, yüzyıllar önce organik ve inorganik kimya ayrımını yaptı. 200'den fazla kitap yazan Razi'nin kitaplarının çoğu tıbba aittir. Onun kimya ile ilgili eserlerinin başında gelen Kitabul Esrar yani Sırların Kitabı 14. asıra kadar batıda kimya ilminin baş eseri oldu. Razi, ilim tarihine silinmeyecek şekilde adını yazdıran büyük bir İslam alimi oldu. Bilhassa tıp tarihi onu minnetle anmaktadır.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hacılar ve ümreciler Allah'ın misafirleridir. Allah'ın davetine gelen heyetler, gruplar demektir. Veft grup halinde böyle gelen insanlara derler, heyetlerdir, misafirlerdir. Allah yu'tihim ma se'alu, onlara istediklerini ihsan eder, verir. Ve yestecibu lehum ma de'av, dua ettikleri şeyleri, dualarını kabul eder, bahşeder. Ve yuhlifu aleyhim ma enfaku, sarf ettiklerinin yerine, keselerine yine zenginlik verir. Eddirheme elfe elfin, bir dirhem yerine elfe elfin, bin kere bin verir. Yani 1 milyon. Bir dirheme 1 milyon fazlası. Bire 1 milyon veriyor. Şimdi biliyorsunuz hac etmek nedir? Farzdır. Allah-u Teala Hazretleri zengin ve sıhhatli şartlarına sahip Müslümanlara efendim Allah'ın Kabe'yi müşerrefesini, Beytullah'ını efendim mübarek beldelerini efendim belli vazifeleri yaparak, belli şekillere bürünerek ziyaret etmeyi emretmiş. Borç bu. Zenginlere borç. Zengin olanlara, sıhhatli olanlara borç. Efendim sıhhi durumu el vermeyen kimseler vekil gönderebilirler. Belli zamanda yapılınca Zilhicce'nin 8'inde, 9'unda, 10'unda hac zamanında yapılınca bu ziyaretin adına hac deniliyor. Bu mevsimin zamanında oralara gidip ziyaret etmek gene sevaptır. Ona da ömre deniliyor. Yani haccın dışındaki şeye, ziyaretlere ömre deniliyor. İkisi de sevaplı. İkisinde durumu müsait olan Müslümanların yapmaya çalışması lazım. Sevabı nasılmış? Allah-u Teala Hazretleri dileklerini verirmiş, dualarını kabul edermiş, masraflarını bire 1 milyon olarak efendim tekrar kendilerine nasip edermiş. Yani bir harcadıysa 1 milyon mislisini tekrar kendilerine ihsan edermiş, maddi manevi mükafatları erdirirmiş.
0: Dostça bir tavsiye. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac size etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz.

0: Haç deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.
1: Akra.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Bugün okuyacağımız ilk başlıksa İslam süvarilerin Natat'a girişi. Ümmü Sinan der ki, Resulullah Aleyhisselam her sabah üzerinde zırh gömlek olduğu halde çarpışmak, çarpışmayı yönetmek için reci karargahından ayrılır, akşamleyin yanımıza dönerdi. Böylece 7 gün kalındı. Nihayet Yüce Allah Natat'ın fethini nasip etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber vermiş olduğu gibi Yüce Allah Hayber'in fethini Hazreti Ali'nin eliyle gerçekleştirmişti. Hazreti Ali başta olmak üzere İslam süvarileri kaçışan Yahudilerin arkasından Natat'a daldılar. Ka'b bin Malik'in bildirdiğine göre Natat boşaltılmıştı. Natat sokaklarında bir kısım çoluk çocuktan başka kimse bulunamadı. Yahudiler Natat'ı boşaltmışlardı. Natat'ta ilk olarak ele geçirilen Beni Kımme mahallesi olup Merhab'ın kardeşi Yasir'in konağı buradaydı. Natat'ın 3 kalesi vardı. Naim, Sa'ab bin Muaz, Kulle, Zübeyir kalesi. Naim kalesinin kuşatılışı ve ele geçirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam üzerine 2 kat zırh gömlek giydi. Başına miğfer geçirdi. Yayıyla kalkanını eline aldı. Zarip adındaki atına bindi. Ashab-ı kiram da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresini sardılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam mücahitleriyle birlikte Natat'ın Naim kalesine kadar ilerledi. Naim'in müteaddit kaleleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, mücahitleri savaş düzeninde sıraladı. Kendisi emir vermedikçe çarpışma yapmayı yasakladı. Fakat Eşca kabilesinden biri Yahudilere saldırmak istedi ve Yahudiler tarafından öldürüldü. Mücahitler, ''Ya Resulallah, filan kişi şehit edildi.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Ben çarpışmayı yasaklamadım mı?'' diye sordu. ''Evet, yasakladın.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Cennet asi olana helal değildir.'' diye ilan edilmesini emir buyurdu. Yahudiler o gün ok yağdırdılar. İslam süvarileri kalkanlarıyla korundular. Peygamberimiz Aleyhisselam çarpışmaya teşvik etti. Şiddetle çarpışıldı. Yahudilerin en sebatlı, en cesaretli, en kahraman adamları Naim Savaşı'nda öldürüldü. Evs bin Habib, Üneyf bin Vail şehit oldu. Allah onlardan razı olsun. Müslüman olduktan hemen sonra şehit olan çoban. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı ve onun davarını güderdi. Yesar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber kalelerinden bazısını kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını görünce onlara ''Siz ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sormuştu. Onlar da ''Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.'' demişlerdi. Peygamber sözü kalbine işledi. Davarını sürüp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ''Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam İslamiyet'e, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadete davet ediyorum buyurdu. Yesar, ''Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem bana ne var?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen sana cennet var.'' buyurunca, Yesar, ''Ya Resulallah, bana İslamiyet'i nasıl Müslüman olacağımı anlat.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam İslamiyet'i anlatınca Yesar Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam İslamiyet'e davette hiç kimseyi hor görmez, küçümsemezdi. Yesar Müslüman olunca, ''Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, onları karargâhtan dışarı çıkar, onlara bağır ve ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahipleri yanına döneceklerdir buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç kum aldı. Davarların yüzlerine attı ve sen sahibine dön, vallahi ben artık sana sahip olamayacağım dedi. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler, sahiplerinin yanına döndüler. Yesar'ın Müslüman olduğunu anladılar. Hazreti Ali'nin sancağı çekip kaleye dalarak çarpıştığı sırada Yesar da Hazreti Ali'nin yanında çarpıştı. Daha Allah'a bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan şehit oldu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: olması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: He decided to threaten the people instead. Pacing back and forth, he bellowed, "We will kill all the boys of Bani Israel. We will control them and dominate them." Prophet Musa was not afraid of his threats. "Pray for help from Allah and be patient and faithful. All things belong to Allah, and He will help those who worship Him. If we keep faith in Allah, we will win."
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özelser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Son olarak ayın ikiye ayrılması hadisesini okumuştuk. Acaba ayın ikiye ayrılması gerçekten oldu mu, yoksa sadece bir göz yanılması yahut belli kişilerin gördüğü bir hayalden mi ibaretti? 20. bölüm. Allah'ın kelamından ay mucizesi. Müşriklerden bazıları gördükleri şeyin sadece kendileri için yapılan bir büyü olduğuna inanmışlardı. Bu yüzden de Mekke'ye doğru gelen kervan sahipleriyle konuşmak ve bu mucizeyi görüp görmediklerini öğrenmek istediler. Ertesi sabah Yemen ve başka taraflardan gelen kervanları soru yağmuruna tuttular. Kervandakiler ayın ikiye yarıldığını ve bu durumu büyük şaşkınlık içinde seyrettiklerini söylediler. Kervanlarla gelenler arasında bu mucizeyi görmeyen tek bir insan bile yoktu. Zorda kalan müşrikler, ayın ikiye bölünmesi sık rastlanan bir büyüdür, dediler. Bunun üzerine nazil olan Kamer suresinde Allah şöyle buyurdu. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye yarıldı. Onlar ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını çevirip bu sürüp giden bir büyüdür, derler. Onlar kendi heveslerine uyup peygamberi yalanladılar. Oysa her işi için belirlenmiş bir hedef vardır. Onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir. Bunlar tam bir hikmet timsali haberlerdir. Fakat uyarılar onlara fayda vermiyor. O halde ey Resulüm, sen de onlardan yüz çevir. Onlar benzeri görülmemiş korkunç şeye çağrıldıklarında gözleri korkudan ve dehşetten donmuş şekilde sanki etrafa dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkar ve kendilerini çağrına doğru koşarken bu çok zor bir gün, derler. Ay mucizesinin herkes tarafından görülmesi, Cenab-ı Hakk'ın dünyada arzu ettiği imtihan sırrına ters düşecek ve bu takdirde inanan ya da inanmayan bütün insanlar hiçbir çaba göstermeden imana gelecekti. Diğer bir ifadeyle Ebu Bekir gibi yüce bir insan, Ebu Cehil gibi bir Allah düşmanıyla aynı safta yer alacaktı. İşte bu sırdan ötürü ayın ikiye ayrılması, insanların genellikle uykuda ya da evlerinde oldukları sırada ani ve kısa süreli gerçekleşti. Ayın her gün farklı saatlerde doğması ve farklı yerlerde bulunmasının yanı sıra o asırda gökyüzünü inceleyen bilim adamları da az sayıdaydı. Ayrıca bazı ülkeler sis ya da bulut gibi engellerden, bazıları da saat farkından ötürü ayı göremiyordu. Bu mucizenin gerçekleştiği saatlerde İngiltere ve İspanya'da güneş yeni batıyor, Çin ve Japonya'da sabah oluyor, Amerika'da ise gündüz saatleri yaşanıyordu. Ayın görülmesi için yeterli olan şartlar Arap Yarımadası'nın dışında en iyi Hindistan'da gerçekleşmiş ve Dhar Kralı Rajabujo ve halkı tarafından seyredilmişti. Camal Nehri kıyısındaki sarayının balkonundan ayın ikiye ayrıldığını gören kral önce kıyamet kopuyor diye korkuya düşmüş, daha sonra da bunun Arabistan'da zuhur eden son peygamberin bir mucizesi olabileceğini tahmin ederek vezirini Mekke'ye göndermişti. Raca'nın veziri Allah Resulü ile görüşünce ayın neden yarıldığını anlayarak İslam dinini seçti. Günümüzde bu insanların neslinden gelen bu Bujohzadeler Hindistan'daki Dhar şehrinin hemen dışında yaşadıkları bilinmektedir. Şakk-ı Kamer, ayın ikiye ayrılması mucizesine şahit olan Hindistan halkı bu tarihi bir milat, yani başlangıç

şeklinde kabul etmiştir. Aynı ülkede ele geçirilen bir eser üzerinde ayın ikiye yarıldığı senede yapılmıştır yazısının bulunması İslam alimleri tarafından sıkça dile getirilmiş ve ay mucizesiyle ilgili önemli bir delil olarak gösterilmiştir. Sihirli cümle. Ebu Talib'in hastalanıp yatağa düştüğünde müşriklerin ileri gelenleri onun evine gidip "Ey Ebu Talib, yeğenini çağır da senin yanında bize bir söz versin. Bizimle uğraşmasın, biz de onu rahat bırakalım." dediler. Biraz sonra peygamberimiz geldi. Müşrikler aynı şeyi ona da söylediler. Allah Resulü, "Sizlerden istediğim bir tek cümledir. O cümleyi söylerseniz bütün dünyaya hakim olursunuz." dedi. Müşrikler o cümleyi merak ediyorlardı. "Eğer isteğin buysa onu bir kere değil 10 kere tekrar ederiz." dediler. Ebu Cehil de aynı şeyleri söyledi. Peygamberimiz, "Allah'tan başka bir ilah yoktur" derseniz o cümleyi söylemiş olursunuz. Putlara da böylece gerek kalmaz dedi. Müşrikler o günün adetleri gereğince putlarına bir şey söylendiğinde yerlerinden doğrulur ve ellerini çırptıktan sonra elbiselerini silkelerlerdi. Allah Resulü'nün sözleri üzerine aynı şeyi yaptılar ve söylenip dağıldılar. Ebu Talip onlar gittikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, vallahi senin Allah rızasından başka bir şey söylediğini görmedim." dedi. Peygamberimiz amcasının Müslüman olacağını zannederek sevindi. Yanına sokularak, "Amcacığım, Allah'tan başka bir ilah olmadığını söyleyiver de ben de onun huzurunda senin imanına şehadet edeyim ve kıyamet gününde sana şefaat edebileyim, kurtulmana vesile olabileyim." dedi. Ebu Talip ise, "Kureyşliler benim ölümden korktuğum için Allah'a iman ettiğimi söylerler. Eğer bu sözlerinden korkmasaydım seni sevindirmek için istediğin o sözleri söylerdim." dedi. Allah Resulü bütün çabalarına rağmen amcasının gururunu kıramıyordu. Hastalığı çok ağırlaştığında Ebu Talip yeğenini çağırdı. O sırada yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye de bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yanına koştu ve Müslüman olması için gayret gösterdi. "Amcacığım, Allah'tan başka bir ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür desen olmaz mı?" dedi. Fakat müşrikler, "Ey Ebu Talip, yoksa sen baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin?" deyip ona baskı yaptılar. Bu iki Allah düşmanı, peygamberimizin yaptığı her teklifin ardından aynı şeyleri söyleyip durdular. Ebu Talib'in son sözleri, "Ben Abdülmuttalib'in dinindenim" demek oldu. Vefat ettiği zaman yaşı 90'ı bulmuştu. Peygamberimiz çocuk yaşlardan itibaren kendisine kol kanat geren, onu kendi evlatlarından üstün tutan, en önemlisi de oğlunu yani Hazreti Ali'yi onun yanına vererek İslam dinine güç katan amcasının vefatına çok üzülmüştü. Fakat esas üzüntüsü iman etmeye bir türlü yanaşmamasıydı. Gözyaşları. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. "Babam öldüğü zaman Allah Resulü'nün yanına gidip ihtiyar amcan müşrik olarak öldü" dedim. Bu sözlerim üzerine ağlamaya başladı. Beni ikaz ederek "git onu yıka, kefenleyip göm. Allah onu bağışlasın" buyurdu. Dediklerini yapıp yanına dönünce yıkanmamı söyledi. Daha sonra da bana dua etti. Allah Resulü Ebu Talib'in vefatından sonra eve kapandı. Onun için günler boyu gözyaşı döktü. "Vallahi ben Allah tarafından men edilinceye kadar amcamın affedilmesi için dua edeceğim" diyordu. Bunun üzerine inen ayette Allah şöyle buyurdu. "Sen her sevdiğin kişiyi kurtuluşa erdiremezsin. Allah kimi dilerse ona hidayet verir. O hidayete erecek kişileri daha iyi bilendir. Cehennemlik oldukları açığa çıkan kişiler için Allah'tan af dilemek, o kişiler akraba bile olsa ne peygambere ne de müminlere yakışır." Ebu Talip eski dininde kalmasına rağmen Allah Resulü'nü her zaman korumuş ve onu kendi çocuklarından fazla sevmişti. Kendisini en çok Rahim ve Rahman isimleriyle tanıtan ve kullarını bağışlamak için adeta bahaneler arayan Rabbimiz, onun bu fedakarlıklarını elbette ki hesaba katacaktır.

0: Hüzün yılı. Peygamberimiz amcasının vefatından sadece 3 gün sonra kendisini her sıkıntısında teselli eden, dertlerine derman bulan, kolu kanadı olan bir mübarek insanı, eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Peş peşe gelen acılar onu perişan etti. Bu acılardan hangisine daha fazla yanacağımı bilemiyorum diyordu. Allah Resulü peygamberliğin bu 10. yılına hüzün yılı adını takmıştı. Hatice validemiz vefat ettiği zaman 65 yaşındaydı. Diğer kızları gibi Hazreti Fatıma da günler boyu ağladı. Annemin durumunu öğrenmeden huzur bulmam mümkün değil deyince peygamberimiz eşinin durumunu Hazreti Cebrail'den sordu. Cevap aldığında da o şimdi cennette, Hazreti Meryem ve Hazreti Sare'nin arasında inciden bir köşktedir buyurdu. Hazreti Sare, İbrahim peygamberin ilk eşiydi ve bu evlilik Allah'ın emriyle gerçekleşmişti. Bu vefatlardan sonra müşriklere gün doğdu. Allah Resulü'nü bütün ömrü boyunca koruyan amcası öldüğüne göre Muhammed artık ellerindeydi. İster işkence eder, ister öldürürlerdi. Peygamberimiz eşinin ve amcasının vefatı üzerine kapandığı evinden dışarı çıkar çıkmaz müşrikler tarafından hakarete uğradı. Daha sonraki günlerde de yolu kesildi. Azılı müşriklerden Gaytala'nın oğlu ona sövüp saldırmak üzereyken Ebu Leheb yetişti ve o adamı döverek yere düşürdü. İnanılmaz bir olay yaşanıyordu. Gaytala'nın oğlu, "Ey Kureyşliler, Ebu Leheb dinden çıkmış!" diye bağırdı. Müşrikler hemen koşup yanlarına geldiler ve Ebu Leheb'e niçin öyle yaptığını sordular. Ebu Leheb eski dininden ayrılmadığını ve yaptığı şeyin geleneklere göre yeğenine sahip çıkmak olduğunu söyledi. Kendisine hak vererek gittiler. Allah Resulü bu şekilde bir süre daha rahat etti. Musa peygamberi Firavun'un sarayında büyüten ve onun eliyle besleyip koruyan Allah, peygamberimizi de başka bir Allah düşmanının Kur'an'da karısıyla birlikte alevli bir ateşe gireceği bildirilen amcası Ebu Leheb'in eliyle koruyordu. Peygamberimizin Ebu Leheb'in koruması altındayken de boş durmaması müşrikleri çok rahatsız etmişti. Çünkü İslam dini hızla yayılıyordu. En sonunda Ebu Leheb'le konuşarak yeğenini korumaktan vazgeçirdiler. Artık kaldıkları yerden devam edebilirlerdi. İlk hareket Ukbe adlı müşrikten geldi. Ara sıra Allah Resulü'nün yanına gelen bu adam onun konuşmalarına kulak kabartır, peygamberimiz ise belki iman eder ümidiyle bu adama ses çıkartmazdı. Bir gün diğer müşrikler Ukbe'yi kışkırttılar ve Allah Resulü'nün yüzüne tükürmesi için onu ikna ettiler. Ukbe bin Ebi Muayt hayatının en büyük alçaklığını yaptığında Allah Resulü'nün yüzü onun bir yılan zehrine benzeyen salyasıyla kavruldu. Bu salyalar mübarek yanaklarında iz bırakmıştı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi yüce sahabiler Kabe'yi tavaf ederken peygamberimizi aralarına alır, parmaklarını birbirine geçirir ve ona karşı yapılacak bir hareketi engellemeye çalışırlardı. Müşrikler bir gün yine onlara saldırdılar. Allah Resulü daha önce yüzüne tüküren Ukbe'yi, Hazreti Ebu Bekir demir gömlek işkenceleriyle ün yapan Ümeyye bin Halif'i, Hazreti Osman ise Ebu Cehil'i def edip uzaklaştırdı. Peygamberimiz onlar gittiği zaman, "Bize saldıran bu kişiler Yüce Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman sonra boğazlanacak kimselerdir." buyurdu. Hazreti Osman daha sonraki günlerde, "Vallahi ben o adamların Bedir Savaşı'nda birer birer boğazlanıp öldürüldüğünü gördüm." demişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Saçtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı

gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çıs etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmittin. Emma ba'd, fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men kâne minkum la tavlin fel yetezevvec. Fe innehu eğattu lil basarı ve ahsenu lil ferci. Ve men la fessavmu lehu vica'un. Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyurmuşlar. Men kâne minküm zâ tavlin. Tavl varlık demek, zenginlik demek. Sizden varlık, zenginlik sahibi, imkan sahibi olanlar fel yetezevveç, evlensinler. Fe innehu eğattu lil basar. Çünkü bu gözü namehrama dikmekten insanı korumak için daha uygundur. Ve ahsanu lil ferc, ahsenu yazmış burada. Ama sanki ben satla olsa daha iyi gibi, öyle hatırlar gibiyim. Efendim nefeyden. Ahsan demek yani daha iyi koruyucu, namusu daha iyi koruyucudur. Burada ahsen demiş, yani namus için daha iyidir manasına. Ve men la, mali imkanı evlenmeye müsait olmayan ise, fessavmu lehu vica'un, oruç onun için bir efendim korunma, şehveti kırma vasıtasıdır. Oruç tutunca insan öyle sakin olduğu için oruç tutsun. İslam'da evlilik bir ibadettir. Çok önemlidir. Evlenen insan dininin yarısını kesin olarak kurtarmıştır. Öbür yarısına da gayret ediversin de dini bütün bir insan olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evliliği tavsiye etmiştir. O devirde tabii şartlar çok mahrumiyetli yer olduğu için herkes evlenecek, bir düğün malzemesi alacak ve düğün yapacak veya kadını nikahını talep ettiği zaman efendim ona mehir vermesi lazım. Kadının istediği mehri verecek durumda olmuyordu. Onun için Peygamber Efendimiz mehirlerini, kadınların yani mali hakları olan isteklerini efendim az tutanların Allah'ın rahmetine mazhar olacağını söylemiştir. Yani onların işi böyle yokuşa sürmemelerini, çok para istememelerini, efendim mehir parası olarak karşı tarafın ödeyemeyeceği kadar paralar istememesini tavsiye buyurmuştur. Efendim bir tarafa da efendim mümkünse evlenmesini tavsiye buyurmuştur. Mümkün olmadığı zaman oruç tutsun. Bu onun için böyle bir şehveti kırma vasıtasıdır buyurmuştur. Çocukların evlendirilmesini anneleri babaları tarafından tavsiye buyurmuştur. Eğer çocuk evlenmeyip de çapkınlık yaparsa vebalin babası annesi üzerinde olduğunu beyan etmiştir. Onun için bir an evvel evlendirmeyi tavsiye buyurmuştur. İkinci hadis-i şerif, bu da ilginizi çekecektir. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ câlih. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim dayfe. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yekul hayran evli yeskürt. Bu efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bütün önemli kaynakların hadis eserlerinin yazdığı bir hadis-i şerif. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Sıhhah-ı Sitte'nin 6 meşhur hadis kitabının 5'i. Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban efendim gibi kaynaklar kaydetmişler. Sizden her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Sizden her kim ki Allah'a inanıyorsa, ahiret gününe inanıyorsa, Fel yuhsin ila carihi, komşusuna iyi muamele yapsın, iyilik yapsın. İyi komşuluk yapsın. Komşuyla iyi geçinsin. Ve men kâne yu'minu billahi ve yevmil ahir. Yine kim Allah'a inanıyorsa ve ahiret gününe inanıyorsa, fel yukrim dayfahu, gelen misafirine iyi ev sahipliği yapsın, ikramda bulunsun. Ve men kâne yu'minu billahi ve yevmil ahir. Sizden kim Allah'a inanıyorsa, ahiret gününe inanıyorsa, fel yakul hayren, konuştuğu zaman hayır söylesin. Ev niyes küt, yoksa sussun. Söylediği hayır olmayacaksa dedikodu, gıybet, efendim mala yani şeylerle ağzını boş yere açmasın, konuşmasın, sussun. Çünkü İslam'da susmak da ibadettir. Birçok kimsenin bilmediği bir nokta bu. Sükût ibadettir İslam'da. Tefekkür, tabii sükût edince tefekkür, düşünme olacak. Efendim, tefekkür en büyük ibadettir. Tefekkürü saatin, bir miktar şöyle düşünmek, yani 60 dakika manasında değildir saat oralarda. Efendim, şöyle bir miktar düşünmek, tefekkürü saatin, hayrun min ibadeti senetin, bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Oturacak, düşünecek. Kara kara düşünecek. Efendim benim halim ne olacak diye. Üzüle üzüle düşünecek. Bu Müslümanları nasıl kurtarabilirim diye. Ne yapmamız lazım? Bu Müslümanları nasıl uyandıracağız? Bu Müslümanların hali ne olacak? Nedir bu irtibatsızlık? Düşünecek. Çare ne olabilir diye düşünecek. Ben efendim İslam'ı yüceltmek için, sevdirmek için, başkalarını İslam'a çağırmak için yapabileceğim bir şey var mı? Ne yapabilirim diyecek. Çoluk çocuğumu iyi Müslüman yetiştirmek için acaba neler yapsam nasıl olur, uygun olur diyecek. Siyaset güdecek, çareler düşünecek, tedbirler alacak, uğraşacak, didinecek. Bir insanın İslam'a kazandırılması, o insanın ömrü boyunca İslami yaptığı çalışmaların hepsinden, ibadetlerden aynı miktarda ona verilen sevap kadar sevabı kazanmaya sebep olduğundan gayret edecek. Çalışacak, çabalayacak, uğraşacak ama onları da düşünecek, planlayacak. Tefekkür bazen 60 senelik ibadetten bile daha hayırlı olur. Çünkü insanı doğru yola çeker, çevirir, Allah'ın sevdiği kul haline getirir. Komşularla iyi geçinmek çok önemli. Komşu gayrimüslim bile olsa iyi geçinmek lazım. Çünkü komşudur. Komşu olmasından dolayı komşuluk hakkı vardır. Gayrimüslimlerle bile ikram, hediye, bilmem bir şeyler, efendim iyi geçinmek lazımdır. Ayrıca bizim burada benim gördüğüm kadarıyla komşuyla iyi geçinip İslam'ı sevdirmek, İslam'ı yaymak için bir vasıtadır, bir çaredir. Efendim, onun için Müslümanlığın ne kadar güzel bir din olduğunu onlara göstermeye de gayret etmek lazım. Bir de misafire ikram, misafire ikram. Tabii misafir, asıl misafir uzun yolculuktan oraya gelen, geçecek olan kimsedir. Yani yatırılması, karnının doyurulması filan lazım. Bizde misafir deyince komşu geliyor, bu akşam size ziyaret etmek istiyoruz. Efendim kalkıyor geliyor, çay yapılıyor, pasta yapılıyor, kahve yapılıyor. Bu anlaşılıyor. Bu bence basit bir şey. Çünkü adamın zaten orada evi var, komşu. Zaten senin kadar varlığı var. Buzdolabı var, arası var, kulu var. Belki senin evinde senin ona ikram ettiğinden daha güzel yiyeceği, içeceği var. Yani onun gelip de sana yarenlik etmesi, ziyaret etmesi, misafirlik etmesi basit bir şey ve ona ikram etmek çok önemli değil. Misafir aslında Arapçada yolcu demek, seferde olan demek. Sefer kelimesiyle ilgili. Seferi demek yani. Kalkmış o şehirden bu şehire gelmiş. Şimdi bu adamın işte burada ihtiyacı çok. Çünkü bu garip burada. Ne evi var efendim, ne imkanı var. Şimdi işte iyilik yapmanın zamanı, fırsatı efendim, onu misafir etmek lazım. Tabii o devirlerde otel dediğimiz, han dediğimiz, kervansaray dediğimiz şeyler de yoktu. Hiç öyle bir şey yoktu. Bir şehirden bir şehre giden bir insanın ancak ve ancak bir çaresi vardı. Tanıdığı bir kimseye misafir konmak, konuklamak yani. Başka bir çaresi yoktu. Sonra Selçuklular filan yaptılar bu kervansarayları. Baktılar ki ülke büyüdü. Oradan oraya seyahatler çok oluyor. Durak yerleri yaptılar. Benzin istasyonları gibi. Atlar geliyor, develer geliyor. Develerin konulacağı yerler var. Ahalinin yatıp kalkacağı yerler var. Efendim ikram var vesaire var. Büyük kervansaraylar yaptılar. Hanlar yaptılar. Efendim yolları kolaylaştırdılar. İşte Konya'dan efendim Aksaray'a giderken kaç tane meşhur kesme taştan kale gibi sağlam han vardır. Yok efendim Kayseri'den bilmem nereye giderken kaç tane han vardır. Hem de emniyetli yani gece baskını filan olsa savunma imkanı olan yerler. Emniyetli. Hayvanlar için yiyecek var. İnsanlar için yiyecek var. Yatma imkanları var filan. Bunlar seyahati kolaylaştırdı. Afrika'da da bunu yapmışlar. Şeyden bir asır sonra, 1,5 asır sonra İslam'ın doğması.

ucundan, Afrika'nın bir ucundan öbür ucuna kadar muntazaman gidilebilecek imkanlar yapılmış ve tek bir imparatorluk hakim olmuş. İsmi Mali İmparatorluğu. Bilmiyoruz hiç. İlginç şeyleri öğretmiyorlar. Bir ucundan bir ucuna tek bir devlet olarak bayağı da mamur, güzel şeyler olmuş, yapmışlar. Seyahatler, meyahatler Afrika gibi yerde. Afrika'yı Avrupalılar mahvetmiş. Köyleri yakmışlar, yıkmışlar, insanları almışlar. Amerika'ya götürmüşler, tarlalarda esir olarak çalıştırmışlar, köpek diye hitap etmişler. Efendim vesaire vesaire. Köylere baskın yapıp yakaladıklarını esir alıp götürüp satmak. Avrupalıların işi. Afrika'yı mahveden, yakıp yıkan, bu eski medeniyetleri bilinmez hale getiren, efendim unutulmuş harabeler haline getiren Avrupa. Dünyanın her yerini böyle yapmış. Şimdi Avustralya'ya bakıyorum. Avustralya'da seyahat imkanları çok güzel. Siz de biliyorsunuz. Siz de gördünüz seyahatlerde. Çok iyi kararlar almış. Her kasabada motel var. Bir kasaba varsa mutlaka en aşağı iyi kötü bir tane motel vardır orada. Değil mi? İçeride veya dışarıda, nerede olursa olsun. Motelde gayet güzel bir odası var. Sana ait banyosu var. Sana ait efendim 100 numarası var. Sana ait ocağı var. Yani kalabilirsin. Geceni geçirirsin, yıkanırsın, yatarsın. Yorgan var, yatak var. Çok güzel. Çok iyi bir teşkilat. Her kasabanın bir umumi bahçesi var. 100 numara var. Su var, masa var. Git otur, yemeğini ye. Efendim yürü git, dinlen, gölgelik, ağaçlık, güzel. Bunlar çok iyi, çok iyi şeyler. Biz Türkiye'de mesela bunu yapmamışız. Her köyün öyle bir bahçesi yoktur. Umumi gelenin istifade edeceği bir yeri yoktur. Gelirse caminin bir yeri vardır, oraya gider. Caminin bir umumi 100 numarası vardır. Onlar da iyi değildir. Zihniyet güzel oldu mu bunların hepsi yapılır. Ben öyle yerler gördüm ki o kadar güzel 100 numaralar yapmış ki ecdat tarihte kesme taşlardan 100 numaranın deliğinin altından kanal yapmış su akıp gidiyor. Çok güzel. Zara'ya gittim mesela. Şaldır şaldır. Çok güzel hamam yapmış. Çok güzel 100 numaralar yapmış. Yani hiç pislik tutması mümkün olmayan 100 numaralar yapmış. Akıp gidecek şeyler yapmış. Koku olması mümkün olmayan. Çok güzel şeyler yapmış ecdat. Ama sonrakiler unutmuş. Parayla değil. Yani azim oldu mu, bir de tabiat oldu mu, yani zevki selim, hissi selim, aklı selim dediğimiz sıhhatli akıl, sıhhatli zevk, sıhhatli his o zaman olur. Biz bizim köyün yalısına bir cami yaptık ki herkes ziyarete gelmeye başladı. Ya bu cami nasıl cami? Mihrabı değişik, minberi değişik, şekli değişik, şemaili değişik diye efendim bir 100 numaralar yaptık ki fayans döşedik. Yani görülmüş değil. Kullanan berbat ediyor. Su var, pırıl pırıl fayans, kullanmasını bilmiyor. Bu şeyde Singapur'da hoşuma gitti. Bir 100 numara pis bırakılırsa bilmem kaç $100 ceza veriyormuş herif. Arkadan gelen, girdi içeriye baktı pis, hemen gidip haber verdi mi, yakaladılar mı çıkanı. Bilmem kaç $100 ceza, tertemiz bırakacak. Öyle şey yok. Yani yapan yapıyor. Singapur'da ciklet çiğnemek yasakmış. Efendim, çünkü çok pisletiyor ciklet. Belçika'da ben gidiyorum, caddelerde böyle lap lap, lap lap böyle yapış yapış, yapış yapış, yapış yapış. Dedim ya burada inşaat olmuş da sıvalar mı sıçramış yere? Hani öyle olur ya, yerler sıvadan sıçrar. Bunlar ne böyle dedim, ya burada bir tamir de görünmüyor dedim. Evlere bakıyorum, eski, külüstür, yerler berbat. Yok bunlar ciklet hocam dediler. Çıkmıyor da dediler. Kazısan da çıkmıyor, bitti. Singapur yasak koymuş, ciklet çiğneyene bile o kadar ceza bitirmiş. Zihniyet. Yani bir şeyi temiz yapma niyetledim. Tükürmek ceza. 100 numarayı kirli bırakmak ceza. Ciklet çiğnemek ceza. Basarsın cezayı. Bir de insanlar temiz oldu mu güzel olur. Osmanlı her yere ne götürmüş? Hamam götürmüş. Cami, caminin yanında hamam. Cami varsa su vardır, hamam vardır, beleşten bedavadan yıkanmak vardır. Kesin onu yapmış. Yani abdest alsınlar, işte abdest alma yeri, gusül alsınlar, işte gusül alma yeri, işte namaz. Yanına da medrese yapmış. Cami, hamam,

0: medrese, ibadet yeri, temizlik yeri, ilim yeri. Daha ne? Bir ülkeyi kalkındıracak üç şey. Düşündün mü olur? Bunlar da düşünmüşler, taşınmışlar, şey yapmışlar. Ben Osmanlıların kapalı çarşısına hayrandım. Aferin ya, İstanbul'da ne kadar güzel kapalı çarşı yapmışlar. Bir yerden giriyorsun, kar yağsa üzülmezsin, yağmur yağsa ıslanmazsın, üşümezsin efendim. Bir ucundan giriyorsun, öbür taraftan çıkıyorsun, kapılar, efendim dükkanlar çok güzel. Zaten her gelen orayı bir ziyaret ediyor, bir görme. İstanbul'un nesi var? Old Bazar. Yani kapalı çarşı. Efendim, işte bunlar şimdi onu çağdaşlaştırdılar, modernleştirdiler. Sizin çalıştığınız, dükkanlarınızın olduğu çarşılar nedir? Birer kapalı çarşı. Millet dışarısı sıcaksa fırt oraya giriyor. Soğuksa fırt oraya giriyor. Yağmur yağıyorsa fırt oraya giriyor. Çünkü bir sürü dükkan var. Oturma yerleri var. Efendim, hava şartları sıcaksa serinletme var. Soğuksa ısıtma var. Gayet güzel halletmişler. Yani aynı şeyleri modernleştirmişler. Şimdi. Düşününce olur. Büyük çarşılar yapma işi içinde geri kalmışlar. Halbuki kapalı çarşı bizde var. Zihniyet meselesi. Allah bizi galip eylesin. Allah bizi mağlup etmesin. Allah bizi mağdur etmesin. Allah bizi zalimlerin önünde hor zelil duruma düşürmesin.
1: El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.
1: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Müzemmil Suresi. Sevgili dinleyiciler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müzemmil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki örtüsüne bürünen kimse anlamına gelen Müzemmil kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde doğrudan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak onun peygamberlik görevine hazırlanmasını sağlayan ilkeler sıralanır. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca gece namazının ve yavaşça Kur'an okumanın önemi, eziyetlere sabır, zalimlerin cezalandırılacağı, namaz, zekat ve borç vermek konuları yer almaktadır. Kur'an okuyup ibadet edilmesi, namaz ve zekat farzlarının yerine getirilmesi, ödünç verme hayrının yaygınlaştırılması ve Allah'tan af dilenmesi gerektiği belirtilir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: şehri İstanbul.
1: Mehmetlerin olması, 1603'te 3. Mehmed'in ölmesi, Valide Sultanlık makamını yitiren Safiye'nin bu nedenle Beyazıt'taki eski saraya gönderilmesi, baş mimar Davut Han'ın inşaatın 1. katı henüz çıkmışken vebadan yaşamını yitirmesi, para sıkıntısı gibi pek çok nedenden dolayı cami yazgısına terk edilmiş. Öncelikle işe başlanacağı sırada bölgede oturan Musevilerin burayı terk etmek istememeleri ve aralarında topladıkları 1000 kese altını Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya sunmaları, paşanın da bunu kabul etmemesinin yanı sıra onları tehdit etmesi daha başlangıcında büyük sorunlar çıkarmıştı. Yarım kalan mabet çürümeye terk edilince önünden gelen geçen İstanbul halkı bu üzüntü verici durumdan dolayı camiye Zulmiye Camisi demeye başlar. Ama orijinal adı dışında sadece tek bir lakap takılmamıştır camiye. Adliye Camisi diye bir adı daha vardır. Bu adı da helal malından 5000 kese harcayarak cami inşasını tamamlatabilen ve törenle açan Hatice Turhan Sultan koymuştur. Yeni Valide Camisi Davut Ağa'dan sonra göreve atanan baş mimar Dalgıç Ahmet Çavuş'un çalışması.

çalışmalarıyla temelleri sağlamlaştırılmaya ve kat kat yükselmeye başlamıştır zaman içerisinde. Denizin dibinde, çamurlu katmanlar üzerindeki kurşun kuşaklarla birbirine bağlı kazıklara oturan camideki bu olağanüstü mühendislik başarısı, eserin geçen uzun yıllar içinde denizin bu denli yakınında olmasına karşın hiçbir kayma tehlikesi olmadan zamanımıza dek sapasağlam ulaşmasını sağlamıştır. Gel gelelim bir süre sonra Mimar Ahmet Çavuş da ölür ve yine durur inşaat. Ta ki Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turan Sultan, Valide Sultan olarak ipleri alıncaya dek. Sultan Mehmet avcı lakabıyla ün salmıştır ve zamanın büyük kısmını bununla geçirir. Dağ bayır orman demez, gezip durur ve avlanır. Eşi de Üsküdar'daki bir başka iki minareli caminin sahibi Gündüz Emetullah Sultan'dır. Nihayet 1663 yılında Hatice Sultan hazineyi sonuna dek zorlayarak inşaatı tamamlatmış ve pencerelerden halka keselerle altın saçarak camisini açabilmiştir. O sırada Padişah Mehmet 22 yaşındadır ve Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa da sadrazamlık yapmaktadır. İç mekan 17. yüzyıl ürünü mavi beyaz ağırlıklı muhteşem çinilerle kaplanır. Camiyi görkemli kılan en önemli özelliklerden biridir bu. Çiniler İznik fırınlarında pişirilmiştir. Gerçekten de İstanbul'un en anıtsal görünümlü camilerinden biri olan Yeni Cami'nin şamdanları arasına tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi örümcek ağları oluşmaması için deve kuşu yumurtaları bırakılırmış. Çok kalabalık bir çarşının ve iskelelerin bulunduğu bölgenin merkezinde yer aldığı için de cemaati hiç eksik değildir bu caminin. Eski yıllarda bu caminin önünde avlu dışında tüm eseri kuşatan ve bir ucu Mısır çarşısı hizasında olan kocaman bir de dış avlusu vardır. Sonradan bu yıkılıp yerine meydan oluşturulmuş. Üçer şerefeli zarif iki minaresi camiye önden bitişik avlunun her iki ucunda. Daha 19. yüzyıla dek anıtsal caminin etrafı bir yığın binayla ve dükkanla doludur. O kadar ki bunlardan bazıları neredeyse avlu duvarlarına dayanmıştır. Camiye açılan sadece küçük bir sokak vardır. Üstelik bunun da çevresinde tütüncü, sucu, ayakkabıcı dükkanları sıralanmıştır. Günümüzde bile özellikle doğu yönünde olmaması gereken yükseklikteki bazı yapılar sadece yeni cami değil çevredeki sokakların içlerinde sıkışıp kalmış birçok tarihi yapıyı da gölgeliyor. Şu veya bu şekilde yıllardır her önüne gelen bir şeyleri yıkıp duruyor İstanbul'da. Tarihi anılarının ve varlıklarının tek tek bağrından koparılmasını, gözyaşlarını sessizce ve çaresizlik içinde yüreğini hapsederek izleyen zavallı kent, bakalım bu ayıplara ne kadar daha dayanacaktır. Derin anıların kuşatmasındaki yeni cami, güzel kentimizin o eşsiz ve büyüleyici silüetiyle en çok bütünleşmiş anıt eserlerin başında gelir bugün. Ama sadece caminin varlığı etken değildir bu rolde. Meydanın şenliği, Mısır çarşısının kalabalığı ve çiçek pazarından yayılan kokular, beri tarafta denizden gelen martı çığlıkları, iskeleye yanaşan vapur pervanelerinin beyaz beyaz köpürterek coşturduğu tuzlu sular, cami merdivenlerinin değişmez konukları güvercinler, yeni caminin anıtsal görünümüne eşlik eden eşsiz İstanbul motifleridir. Efendim yeni camiden sonra geçiyoruz Gündüz Emetullah Camisi'ne. Üsküdar Meydanı'nda birbirine çok yakın iki tane iki minareli camiden biri, daha önce de anlattığımız İskele önündeki Mihrimah Sultan Camisi. Diğeri de az içeride Kadıköy'e giden Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nin başında yer alan 23. Osmanlı Sultanı 3. Ahmet'in anası ve yeni camiyi yaptıran Hatice Turhan Sultan'ın oğlu 4. Mehmed'in eşi Gündüz Valide Sultan'ın adını taşıyan 1710 tarihli Cedid Valide Sultan Camisi. O tarihte Osmanlı Devleti'nin başında sadrazam olarak görev yapan birçok yöneticiden biri de günümüzde Çemberlitaş'ta külliyesi duran Çorlulu Ali Paşa'dır. Numan Paşa ve hepimizin adını yakından bildiği Baltacı Mehmet Paşa da aynı tarihte sadrazamlık yapmışlar. Kısa bir süre sonra da Osmanlı Devleti Lale Devri diye adlandırılan ve kentimizin birbirinden güzel ve değerli mimari eserlerle, abatlarla, çeşme ve sebillerle donatıldığı döneme girmiştir. Caminin bulunduğu bölge
Üsküdar'ın en hareketli yerlerinden biridir şimdi. Arkasında yer alan Uncular Caddesi batıya doğru uzanıp Üsküdar içlerine sokularak Salacak semtinin üstünden ilerleyen Doğancılar Caddesi'ne dik keser. 18. yüzyıl başlarında bütün bu yörenin çok daha açık, sıkışık yapılanmadan uzak, bağlık bahçelik mekanlarla, serbiliklerle dolu, deniz kıyısına çok yakın bir kırlık arazi olduğunu ve en fazla iki katlı ahşap konutların yer aldığını, gözlerinizin önüne getirdiğinizde anıtsal caminin yapısının seyredenleri şimdikinden çok daha fazla etkilediğini düşünebilirsiniz. 1700'lü yılların başlarındaki son klasik eserlerin en önemlisi ve anıtsal ebatlı olanıdır bu cami. Çünkü bu yıllardan sonra İstanbul, barok sanat üslubuyla yapılmış irili ufaklı eserlerle donatılacaktır artık. Caminin sol yana bitişik ahşap yapı dikkat çeken bir unsur. Bu birim, devrin mimari özelliğini vurgulayan ana mekana bitişik hünkâr mahfili ve son derece dengeli, estetik bir görünüm yansıtır. Avlu dış duvarı üzerinde görülen kuş evleri de yapıyı ilginç kılan diğer özelliklerden. Sebil, mektep ve Gülnur Sultan'ın cadde kenarında görülen üstü açık türbesi de bu külliyenin parçalarından. Cedid Valide, yani yeni valide diye de bilinen Gülnur Emretullah camisini yaptırdıktan 5 yıl sonra 1715 yılında 73 yaşında vefat eder. Caminin içerisinde bir Kabe örtüsü de vardır ancak maalesef geçmiş yıllarda bu Kabe örtüsü kesilerek hırsızlar tarafından çalınır ve örtünün sadece üst kısmı, belki de hemen kolay olarak ulaşılamayacak kısmı kalır. Daha sonra bu parçada çalınmaması, kaybolmaması adına buradan kaldırılır. İki minareli camileri gezdiğimiz şehri İstanbul'da sıra Nuri Osmaniye Camisi'ne geliyor. 1755 tarihli bu eser, bu tarihlerden önce yapılmış klasik devir camilerine pek benzemez. Osmanlı mimarlık sanatında erken 18. yüzyıl klasik döneminin bitişini, barok üslubunun başlangıcına vurgulayan en önemli eser olan ve Çemberli Taş Meydanı'nda Tavuk Pazarı Sokağı'nın önünde tarihi Vezir Hanı'nın karşısında yer alan Nuri Osmaniye Camisi, ilk bakışta yan kubbeler olmadan sadece iç mekan duvarlarını oluşturan askı kemerlerine oturmuş geniş kubbesiyle dikkat çeker. Caminin bulunduğu meydandaki eski sokağın adından da anlaşıldığı gibi bu meydan uzun yıllar Tavuk Pazarı Meydanı diye anılmış. Az aşağısında da tüm bölgeye adını veren ve İstanbul'un en eski sadrazam camilerinden olan Mahmutpaşa Camisi vardır. Osmanlı İstanbul'undaki esir pazarı da bu bölgedeydi ve Çemberli Taş'la bu cami arasındaki otopark olarak kullanılan alanda bulunuyordu. 1740'ların sonlarında caminin temeli atılmış ve buradan çıkarılan tonlarca toprak, Sultanahmet II Adliye Sarayı yanında bulunan eski şehitlik arazisine ve sahilin doldurulması amacıyla yeni kapıya götürülür. Bu görkemli cami, 1. Mahmut döneminde yapımına başlamasına karşın 3. Osman tarafından bitirilir ve Sultan Mahmud'un adını almayarak Osman'ın ışığı anlamına gelen Nuri Osmaniye ismiyle açılır. 3. Osman caminin türbesine 1. Mahmud'u gömdürtmemiştir. Ama Sultan Osman 2 yıl sonra 1757'de 58 yaşında öldüğünde adını verdiği bu caminin türbesine kendisi de gömülmüştür. Buna karşın Osmanlı barok sanatını Türk mimarlığıyla özdeşleştiren bir isim olarak bu anıtsal eserleriyle de tarihe mal olmuştur. Bir sultan tarafından inşa ettirilmiş olmasına karşın burada hiçbir Osmanlı sultanı metfun değildir. Nuri Osmaniye Camii ile ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber de vardı. Yeri gelmişken bundan da bahsedelim dilerseniz. Efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Nuri Osmaniye Camii'nde yaptırdığı restorasyon, mimarlık tarihi açısından çok önemli iki sırrı gün yüzüne çıkardı. Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası kabul edilen ilk barok cami Nuri Osmaniye'de Türkiye'nin ilk fore kazık sistemine ulaşıldı. Restorasyon ekibi bunun sevincini yaşarken Osman'ın ya da Osmanlı'nın Nuri diye bilinen Nuri Osmaniye Camii'nde çalışmalar gerçek anlamda derinleştirildi.
Caminin altından bir başka tarih çıktı. Caminin altından tam 420 kamyon balçık çıkarılarak 8,5 metre derine inildi. 255 yıllık tarihi caminin altında şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği 825 metrekare kullanım alanlı 2042 metrekare büyüklüğünde bir alana ulaşıldı. 12'si oda, toplam 19 bölme ve halen işlev gören bir kuyuya ulaşıldı. Bir su sarnıcılığına benzeyen yapı topluluğu içerisinde Revaklı Avlu'nun tamamı

Onun içerisine alan 12 oda dahil 19 ayrı bölümden oluşan sütunların yer aldığı ve yere batan sarnıcına benzeyen bir yapı topluluğuna ulaşıldı Nur Osmaniye Camii'nin altında. Vakıflar Genel Müdürü Doktor Adnan Ertem de Nur Osmaniye Camii'nin altında bir Nur Osmaniye daha var. Cami yapısı gibi bir yapı topluluğu daha ortaya çıktı. Asırlar önce depreme karşı radye temel kullanılmış, ilk kez ulaşıldı. Sütunlar, bölmeler ve bir de su toplama kuyusu var. Su terazisi gibi olan kuyu bugün de işlevini görüyor. Mahmutpaşa Camii civarında bir çeşmeye, hatta Haliç'e kadar ulaşan bir drenaj sağlıyor. Sultanahmet Camii'nin restorasyonu sırasında da röntgenini çektik. Böyle bir yapı topluluğu yoktu. Bir cami altında ilk kez böyle bir yapıya ulaştık. Müze olarak da değerlendirilebilir dedi. Evet, Nur Osmaniye Camii'ndeki restorasyon sırasında caminin altından bir başka yapı grubuna ulaşıldı. Bu da yakın zamanda karşımıza çıkan haberlerden biriydi. Yeri gelmişken bu haberi de aktarmak istedik. İstanbul'daki iki minareli camileri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sırada Laleli Camisi var. Geç 18. yüzyılın barok üsluptaki bir diğer iki minareli Sultan Camisi, 3. Mustafa'nın devrin ser mimarı Tahir Ağa yaptırdığı Laleli Camisi. Beyazıt'tan Aksaray'a inen Geniş Ordu Caddesi'nin hemen sağında ve bir set üzerinde bulunan bu eserin karşı köşesinde erken 20. yüzyıl ulusal mimari örneklerinden biri olan Tayyare Apartmanı var. İlk yapıldığında Harik Sedegan olarak tanınan güzel eser yangınlardan kurtulanlar için inşa edilmiş. Ama şimdi bu bina otel olarak kullanılıyor. Cami ile bu tarihi binalar arasından Şehzadebaşı'na doğru çıkan Fethiye Caddesi geçiyor. Külliyeye adı verilen Laleli Baba'nın kalesi az kuzeyde ve cadde kıyısında. Laleli Camisi aynı isimli külliyenin bir parçası ama genelde külliyelerin en önemli mimari birimleri camiler olduğundan en göz alıcı eserlerde dolayısıyla onlar. Bu eserde Nur Osmaniye gibi barok stilde ve yüksek bir platform üzerine bulunuyor. Bunun avlusuna ve ana mekana yine çok basamaklı merdivenlerle çıkılıyor. Laleli Camisi'nin temeli 1760'ta. Öğleden sonra saat 2'de atılmış ve o gün büyük bir tören düzenlenerek ilgililere samur kürkler ve çeşitli hediyeler dağıtılmış. 1764 yılının 9 Mart'ında da cami yine büyük bir törenle ibadete açılmış. Camiyi yaptıran ve 57 yaşında kalp rahatsızlığından ölen Sultan 3. Mustafa, Lale Devri'nin ünlü Sultanı 3. Ahmet'in oğlu. Daha sonra 1757'de Osmanlı tahtına geçen ünlü reformcu Sultan 3. Selim de yine 3. Mustafa'nın çocuğu. Caminin türbe bölümü ise Ordu Caddesi üzerinde yer alıyor. Burada Sultan 3. Mustafa ve 3. Selim yatıyor. Şimdi de Fatih Camisi'ne uğrayalım. Fatih Camisi'nden diğer programlarımızdaki Fatih semtine dolaştığımız bölümlerde detaylıca yer vermiştik ama iki minareli camileri aktardığımız bu bölümde yeri gelmişken kısaca hatırlayalım. İstanbul'da oturan ilk Osmanlı Sultanı 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla kendi adına yaptırdığı bu dev külliyenin camisinin de iki minareli İstanbul camilerinin en eski olması gerekiyor diye düşünülebilir. Bir yerde bu doğru çünkü orijinal eser 1471 tarihini taşıyordu ve 120 bin metrekarelik bir alanı kaplardı. 1766 depreminde yıkılınca Osmanlı Devleti'nin 26. Sultanı ve az önce gezdiğimiz Laleli Camisi'ni yaptıran 3. Mustafa, atasının bu tarihi mabedini temellerine dek indirterek o dönemin barok mimari anlayışıyla ve 1771'de yine baş mimar Tahir Ağa'ya klasik barok tasarım doğrultusunda yeniden yaptırır. İnşası 46 ay süren cami 1771 yılının 15 Nisan'ında açılır bu defa. Böylelikle de yeniden yapıldığı için iki minareli sultan camilerinin en eskisi olarak tahtını oğlu 2. Bayezid'in yaptırdığı birinci sırada gördüğümüz Bayezid Camisi'ne kaptırıyor. Belgelerle de desteklenen bir görüşe göre 1471 tarihli ilk Fatih Camisi'nin Ebu'l-Feth'in temeli, şehrin 7 ayrı noktasına asılan etlerden sadece 4. tepe üzerindekinin bozulmamış olmasından dolayı bu geniş ve yüksek mekanda atılmış. Bu yöntemi daha sonra Sinan Süleymaniye Camisi'ni yaparken de kullanıyor. Etlerin bozulup çürümediği yerde mimarlık açısından çok önemli olan nem, rüzgar sirkülasyonu gibi doğal şartlar uygun demektir.

0: Eski Fatih Camisi'nin ana mekana giriş bölümünün üzerine örten büyük bir kubbesi var ve bunu mihrap tarafından sadece yarım bir kubbe destekliyor. Fatih'in ilk yaptırdığı caminin yerinde o zamanlar hayli harap durumda olan bir kilise bulunuyordu. Bu yapı tamamen ortadan kaldırılarak onun temelleri üzerine 1471 tarihli o eski cami inşa edildi. Bu nedenle şimdiki caminin temel katmanlarında kiliseye ait mahzenler bulunduğu belirtiliyor. Tahir Ağa yenisini yaparken o eski camiyi tamamen de sökmemiş. Minarelerin alt kısmını, girişteki son cemaat yeri ve bunun uçlarındaki sarı renk ağırlıklı çini panolar, avlu duvarları eski yapıdan kalan parçalar. Oldukça geç dönemde yapılmasına karşın caminin üst örtü şeması yine klasik dönemde sıkça vurgulanan kubbe düzenini sergiliyor. Camilerle ilgili daha detaylı mimari özellikler de var ama bunları biz kısa bilgilerle geçiyoruz. Fatih Camisi'ni kocaman bir dış avlu kuşatıyor. Bu dış avluya doğu ve batıdan şifahane, türbe, börekçiler ve boyacılar isimli kapılardan giriliyor. Büyük dış avluyu da dörderden 8 adet olan Akdeniz ve Karadeniz medreseleri çevreliyor. Bunların önlerinde eskiden yine 8 adet tamamlayıcı medrese vardı. Yani bu medreselerin tamamı ilk Fatih Camisi yapıldığında toplam 16 taneydi. Ama şimdi olmayan 8'i Fevzi Paşa Caddesi açılırken yıkılmış. Kuzey kanatta olanların yerlerine de 2 okul yaptırılmış. Fatih Camisi 1932'de ilk Türkçe ezanın burada okunmasıyla da ün kazanıyor maalesef. Caminin arkasındaki hazire kısmında bulunan birkaç önemli kubbeli türbenin barok stilde ve camiye yakın olanı Fatih Sultan Mehmet'e ait. Daha geridekilerse Sultan'ın eşi Gülbahar Hatun'un, Abdülmecid'in eşi Cülüstü Sultan'ın ve 2. Mahmud'un anası Nakşideli Sultan'ın 1817 tarihli türbeleri. Tarihi boyunca birçok önemli olaya da sahne olan Fatih Camisi, ünlü 2. Osman ayaklanmasında da Aksaray yeni odalarda toplanan Yeniçerilerin daha sonra buraya gelmeleri ve devletin ileri gelenlerini konuşup çözüm bulmaları için Fatih Camisi'ne davet etmeleriyle gündeme gelmiştir 17. yüzyıl başlarında. Caminin tamamlandığı yıl içinde 3. Mustafa vefat edince Osmanlı tahtına 1. Abdülhamit geçer. Ardındansa Fatih Camii nice ünlü ismin cenazelerinin kalktığı İstanbul'daki önemli camilerden biri olmuştur. İstanbul'daki iki minareli camileri gezmeye devam edeceğiz ama süremiz ilerliyor. Bu gezimize de bir ara verelim. Yine bir sonraki programımızda bu camileri aktarmaya devam edelim.
1: Şehri İstanbul.

0: Sokak Sesleri.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sokak Sesleri bölümümüzde merhum Nusret Özcan'ın aynı isimli eserinden bu defa geçmişte kalan, kaybolan mesleklerden söz ediyorduk. Geçtiğimiz programımızda bu bilgileri aktarmaya başlamıştık ama yarım kalmıştı. Dilerseniz o kaybolan meslekleri almaya devam edelim. Sokağımızdaki satıcılardan söz etmeye devam edelim. Sırada sakalar var. Sokak çeşmelerinin tarihe karışmasıyla birlikte hayatımızdan çekilen bu sakalar, sokak gürültücülerinin herhalde en sessizleridir. Zira işleri gürültülü için pek elverişli değildir. Onlar sokak çeşmelerinden doldurduğu tenekeleri eşeğine yükleyip suyu ısmarlayan eve götürür, hepsi o kadar. Eşeğin arkasında yoluna yavaş yavaş giderken bağırmasına gerek de yoktur. Çok nadir olarak da saka geldi, su geldi şeklinde, o da su ihtiyacı olan evlere duyurmak için hafifçe bağırmasından ibarettir. Bu seslerle onun sokağa girdiğini anlayan evlerden bir ikisi, bize iki teneke, bana dört teneke diye ihtiyacını söyler. Fazla su ihtiyacı olan, bana dört teneke, bir de ikindiye yakın getirirsin der. Sakaların önceleri sokak çeşmelerinde kimsenin itiraz etmediği bir üstünlüğü vardı ama daha sonraları bu hakimiyetleri bizzat kadınlar tarafından yıkıldı ve sokak çeşmesinin başında onlar da sıraya girmek mecburiyetinde bırakıldı. Sokak çeşmelerinden doldurdukları takriben 20-25 litrelik tenekeleri pırıl pırıldı. Bu tenekelerin üst taraflarında iri bir kulpu olur, bir de kapaklı ağız. Bu kapakla zaman zaman çeşmenin başına gelen, oyun oynarken susuzluktan içi yanmış çocuklara su verir ve çocuklar bundan epey bir keyif alırdı. Bu tenekelerin eşeğin semeri üzerinde tahtadan kasaları bulunuyordu. Sakanın tenekeleri kasasına koyması da biraz zahmetliceydi. Sakaların getirdiği sular evlerde kova, küp, kazan ve bakırda denilen bakraçlara konulurdu. Küp veya diğer kaplar dolu olur da sakanın getirdiği suyu koyacak kap bulunmadığı zamanlar evin hanımı sakaya bu kadar erken gelinir mi diye söylenmeye başlar ama yine de ne yapar ne eder sakanın getirdiği suyu almaya bakardı. Komşuluğun kıymeti böyle durumlarda daha iyi ortaya çıkar, yakın komşulardan yedek kova ve kazanlar istenirdi. Tenekesi 25-30 kuruş gibi bir paraya alınan bu sularla ev yıkanır, paklanır ve su ile ilgili diğer tüm işler görülürdü. Elbette ki su ihtiyacı sadece sakalarla giderilmezdi. Evin kadınları ve yetişkin kızları da evin günlük suyunu kovalarla taşırdı. Bazen az bir su gerekiyorsa bu görev evin çocuklarına verilir. Fakat çocuklar çoğu kere su taşırken suyu unutarak oyuna dalar, annesi veya ablası tarafından yakalanıp azar üstüne azar işitirdi. Sakalara daha çok

Senin en tuhaf gürültücüleri nedense hep eskiciler olmuştur bana göre, diyor yazarımız. Eskiciler bir türlü akıl sır erdiremediğim bir iş yapıyorlardı benim için ve çeşit çeşittiler. Bu işe yaramaz eşyaları alıp ne yaparlar, ne ederler diye düşünür, işin içinden bir türlü çıkamaz. Bu eskileri ne yaptıklarını sorduğunda bana söylenen satıyorlar cevabı da aklıma bir türlü yatmazdı. Kim niye alırdı o eskileri anlamıyorum. Ama eskiciler günün olur olmaz her saatinde çıkıp gelebilirdi ve hiçbiri birbirine benzemezdi. Birisi eski elbiseleri alıyorsa diğeri kaplayacak, tamiri mümkün olmayan lambalı veya transistörlü radyo, bozuk saat, artık kullanılmayan mangal, akü, hasarlı kömür ütüsü gibi ev aletleri alır. Birisinin torbası varsa diğerinin tahtiyeli arabası vardır. Birisi aldığı eski elbiseler karşılığında eğer müşterisi naylon sepet, leğen, sele, sürahi, maşrafa, ibrik gibi bir şey istiyorsa onu, eğer para istiyorsa uygun gördüğü parayı verir, diğeri az ama mutlaka para. Eski elbiseler karşılığında naylon ev eşyaları veren eskicilerin yükleri ne kadar garip. Geniş bir naylon sele veya büyükçe bir leğenin içine tıkış tıkış doldurulmuş bu naylon eşyaları eskici sadece bir ip maharetiyle omuzunda taşırdı. Elbise alan eskici verilen eski elbiseyi elinde evirir, çevirir, astarına, ceplerine uzun uzun bakar ve müşterisine naylon bir eşya teklif eder. Bu teklif umumiyetle kabul edilmez ve hemen her zaman daha büyükçe bir eşya söylenirdi. Ama mutlaka bir hal yolu bulunurdu. Eski paltolar, havu çıkmış ceket ve pantolonlar, dirsekleri ve yenleri yıpranmış kışlık kazaklar, yırtık sökük elekler, yamalı mintanlar eskicinin torbasında toplanır, karşılığında 3-5 kuruş veya evin ihtiyacı olan naylon bir eşya alınırdı. Bazı zaman bir miktar para veya bir evrak umulmadık bir biçimde o eski elbiselerin ceplerinden, astarlarından düşüverir ve elbise sahibi hemen o elbiseyi alarak iyice gözden geçirirdi. O zamanki aklımda kimselerin giyeceğini tahmin etmediğim bu elbiselerin bit pazarlarında alıcıları olduğunu daha sonraları öğrenecektim. Eski ev aletleri alansa isteksiz bir şekilde kendisine getirilen eşyayı incelemeye tabi tutar ve bir fiyat verirdi. Getirilen eşyayı alamayacağını söylediği de olurdu. Aldığı eşyayı ücretini ödedikten sonra üzerinde bir sürü eski eşya alan tahtiyeli arabasına atar ve "Eskiler alıyor meskici" diye diye yoluna devam ederdi. Bir de bu eskicilerin tabak takımı verenleri vardı ki onlar da büyük ve yayvan bir sepet içine koyduğu samanların üzerine dizdiği porselen tabakları satardı aslında. Eğer tabak satamazsa eski eşyalar karşılığında verirdi. Eskiler iyice ise tabak teklif ederdi tabii ki, yoksa bir paraya anlaşırdı. Sadece yemek tabakları değil elbette. Geniş salata tabakları, çaydanlık, fincan takımları, kenarları delikli duvar tabakları ki onların deliklerinden ipler geçirilerek duvara asılır ve üzerlerinde av sahneleri, fayton ve bir takım resimler olur. Sonra Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Sultanahmet veya Selimiye camilerinin resimleri, Efendimizin, Hulefai Raşid'in ve diğer İslam büyüklerinin isimlerinin yazılı olduğu tabaklar çıktı. Çocukların eskicisi bambaşkadır. Onun bir bölümünde aldığı eskiler, bir bölümünde leblebiler olan iki bölümlü kıl heybesi ve leblebi helvası olan camekanı ile birlikte elinde ufakça bir terazisi vardır. Alüminyum veya alüminyum ve bakır alır, karşılığında ya para ya da leblebi veya leblebi helvası verir. Bu eskicilerin müşterileri çocuklardır. Çocuklar alüminyum eskisi gibi bir kap bulduklarında bunları eğip büküp bir yere saklarlar. Buldukları bakır terleri ise yumak yaparlar. Hatta günlerini sokak sokak bakır tel aramakla geçiren çocuklar bile vardır. Bu terlerin etrafındaki plastik kısmı çıkarıp telleri birbirine ekleyerek yumaklarını büyütürler. Bu eskiciler gelince de meydana çıkarırlar. Eskiciye verdiklerini eskici tartar ve ne kadar para ettiğini söyler. Bu arada bakır terlerin sarılıp yumak yapıldığı şeyi gözü tutmuyorsa bakır tel yumağını açar. Bakır yumağı veren çocuk yumağı demir bir çubuğa sarmışsa bunu kaldırır atar ve sadece bakırı tartar. Ücreti de ona göre öder. Kıl heybeli eskiciler çoktan ortadan kalkmıştır artık. Leblebi helvasıysa az da olsa bulunabilir. Sokak sükunetini bir kere yitirdi ya, artık ona rahat yüzü yoktur. Bu eskici ve dilenciden hemen sonra sokağa öğle üzeri okuldan dönen sabahçı çocukların gürültüleri alırdı.

bir koşuşturma, bir gürültü, bir bağırış sormayın. Masum ve çın çın çığlıklar, birbirine seslenmeler, hür ve engin ve temiz kahkahalar sokağa bir çocuk hakimiyetine sokarak hazırlardı öğle sonrasını. Bu seslerle sokağa bir şeyler olur, evlerde bu çığlıklara, bu seslenişlere, bu kahkahalara uyarak gürültüyü daha da çoğaltırdı. Bahçe kapılarından anne diye meleyen ana kuzularına anneleri karşılık verir, yaka ilikleri sökülmüş, önlüğü kirlenmiş çocuklar yine mi batırdın üstünü diye bir güzel haşlanır, imtihandan beş aldım anne diyen çocuklara aferinler çekilir ve daha eve girmeden yolda bir oyun tutturan yaramazlara çabuk eve diye bağırılır, bu gürültü uzar uzardı. Hanımlar bir yandan okula gidecek çocukların saçlarını tararlarken bir yandan da eve gelir gelmez sokağa çıkmak isteyen erkek çocuklarına yemeğe oturulacağını, bu yüzden de bir koşu bakkala gidip ekmek ve tuz alması gerektiğini hatırlatır. Bu arada bir komşu kızı gelerek bir bardak zeytinyağı veya makas ister. Bakkala gönderilen çocuk bakkaldan veya bir başka yerden istediği bir şey almak için anısından ısrarla ve bıktırıcı ağlamalarla izin ve para ister. Bu sesler bütün bir sokakta birbirine karışır derken bir de misafir çıka gelirse tam bir hengame yaşanırdı. Derken bu gürültü böyle sürüp gider. İşte sokağın ilk

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca

0: niyet eden kimse bir nevi, tabiri caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet, oruç bedeni bir ibadet, zekat mali ibadet, kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır.

Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

0: Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra.

0: Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman feevhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale neam ya Rabbi. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takvirli zembi ve zembe böyle değil. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz zembike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi beni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

İnsanı aziz eden de, zelil eden de dilidir. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Hazreti Ebubekir radıyallahu an dilini tutar ve şöyle derdi: "Başıma ne geldiyse, iyi veya kötü, senden geldi." Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dil kalbin tercümanıdır." buyururdu ve kalple dili şöyle bütünleştirirdi: "Kişinin kalbi düzelmedikçe imanı doğru olmaz, istikamet bulmaz. Dili düzelmedikçe de kalbi düzelmez." Aynı düsturun kişiliğimizdeki etkisine dikkat çeken Hazreti Ali radıyallahu anh ise, "Her insan konuştuğu dilin evladıdır," der. Şuur dilde başlar, kalbe iner. Keza dil temizlenmeden kalp de arınmaz. Oysa üzülerek gözlemliyoruz ki günümüzde yaşamakta olduğumuz sevgi güven bunalımları, gitgide her kesimi kuşatan ön yargı zırhları, benlikleri esir alan üstün gelme arzusu, psikolojik baskılarla anlamın ve hikmetin tahtı sallanmakta. Haliyle böylesi bir iletişim ve idrak krizinden kurtulmak için bir an evvel dil zihin ve dil kalp ilişkisi bağlamında tadilata girişmek zorundayız. Nitekim böylesi bir ihya girişiminin ilk meyvesi dile dair şuur ve ahlak farkındalıkları olacaktır. Bu uğurda gayret bizden, tevfik Allah'tandır şüphesiz. Uzun ömrü, bilgeliği, hikmetli nasihatlarıyla destanlaşan, aynı zamanda tıp biliminin atası olarak kabul edilen Lokman Hekim'in, dilin ve kalbin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatan, sizlerle paylaşmaya değer bir kıssası vardır. Buyurun, dillendirelim efendim.

Lokman Hekim bir gün bir çırağıyla ava çıkmıştı. Uzun yoldan evine döneceği sırada bir kabile reisi bu meşhur hekimi misafir etmek istedi. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da hikmetli sözleriyle nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, beden dilinden nasıl anlıyorsa gönül ve ruh dilinden de öyle anlıyordu. Kırmadı kabile reisini. O gece misafir kaldılar. En semiz koyunlardan biri kesildi ve yemek için harekete geçildi. Tam o sırada

da Lokman Hekim de çırağını imtihan etmek istedi. Evladım, bana koyunun en temiz iki organını getir bakayım. Çırak gitti, bir müddet sonra koyunun kalbini ve dilini getirdi. Bunu gören Lokman Hekim, aferin dedi. Tam isabet. Bir canlının en temiz iki organı kalbi ve dilidir. Efendim, yediler, içtiler, şükrettiler. Sabah olduğunda da her misafirin yaptığı gibi yola revan oldular. Ne var ki yol kısa değil. Lokman Hekim de aslında ava çıkmış gibi görünüyor ama bu av sıradan bir yiyecek bulma avı da değil. Hekimlik yolunda yeni bitkiler, ilaçlar bulma yolculuğu. Akşama yakın bir saatte bir başka kabile reisi de Lokman Hekim'e misafir olması için ısrar etti. İmkan varsa davete icabet etmeli elbette. Lokman Hekim de öyle yaptı. Yine akşam oldu ve bu kez daha semiz bir koyun kesildi. Yalnız bu seferki imtihan daha da zorluydu. Lokman Hekim çırağına, "Hadi şimdi de git bana koyunun en pis iki organını getir," dedi. Çırak gitti, bir süre sonra yine kalp ve dille dönüp geldi. Uzattı kalp ve dili Lokman Hekim'e. "İşte efendim," dedi. "Bir canlının en pis iki organı." Lokman Hekim yine "Aferin, aferin," dedi. "Sen sadece görünen, duyulan bilgilerle değil, aynı zamanda marifetle de donatmışsın kendini. Gerçekten de kalp ve dil bir canlının hem en temiz hem de en pis organlarıdır. Dil ve kalp bizi gül bahçelerine de götürebilir, balçık deryalarına da sürükleyebilir." Kalp ve dil. Kimi zaman iyilik, güzellik fidanlığı, kimi zaman kötülük, bozgunculuk bataklığı. İnsan nasıl işletirse dil madenini, öyle süsler, donatır ömür ağacını. Ve nasıl besleyip büyütürse, öyle ürünlerle yeşertir kalp toprağını. Bu açıdan dil ve kalp, kıssamızda olduğu gibi ya kötülükler yuvası ya da iyilikler, güzellikler ovasıdır. Şayet dilimiz ve kalbimiz şer için çalışırsa, kötülüklerin, fitnenin, dargınlıkların kaynağı olur. Ama aynı organlar hayır için işlese, güzelliklerin, iyiliklerin, en çok ihtiyacımız olan barışın ve huzurun merkezi olur. Hazreti Mevlana'nın bizlere yol gösteren dizelerindeki gibi, inşallah efendim, dilimiz de kalbimiz de her daim güneş gibi parlasın, ziyasıyla hem ruhumuzu hem de etrafımızdaki hayatları aydınlatsın. Şöyle diyor Mevlana Hazretleri, "Dilini bir binek bil, seni gül bahçelerine de götürebilir, balçık deryalarına da sürükleyebilir. Kalbini kirli, paslı ya da parlak bir ayna bil. Bütün güzelliklere karşı kör de kalabilir, güneşle parlayan, yüreği yansıtan bir talihe sahip de olabilir." Yürekleri tükenmiş insanların dünyasında beden ülkesinin sultanı kalbimize mukayyet olabilmek, insana, eşyaya, kainata

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Çağlar Boyu Güncel Haber Kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sakın terk-i edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk-i edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yansülül zünube kema yansülül ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır. Öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok. Hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine. Ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîle. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın

0: insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayan.

0: ayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de, İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hacılar ve ümreciler Allah'ın misafirleridir. Allah'ın davetine gelen heyetler, gruplar demektir. Veft grup halinde böyle gelen insanlara derler, heyetlerdir, misafirlerdir. Allah yu'tihim ma se'alu, onlara istediklerini ihsan eder, verir. Ve yestecibu lehum ma de'av, dua ettikleri şeyleri, dualarını kabul eder, bahşeder. Ve yuhlifu aleyhim ma enfaku, sarf ettiklerinin yerine, keselerine yine zenginlik verir. Eddirheme elfe elfin, bir dirhem yerine elfe elfin, bin kere bin verir. Yani 1 milyon. Bir dirheme 1 milyon fazlası. Bire 1 milyon veriyor. Şimdi biliyorsunuz hac etmek nedir? Farzdır. Allah-u Teala Hazretleri zengin ve sıhhatli şartlarına sahip Müslümanlara efendim Allah'ın Kabe'yi müşerrefesini, Beytullah'ını, efendim mübarek beldelerini, efendim belli vazifeleri yaparak belli şekiller

0: bürünerek ziyaret etmeyi emretmiş. Borç bu. Zenginlere borç. Zengin olanlara, sıhhatli olanlara borç. Efendim, sıhhi durumu el vermeyen kimseler vekil gönderebilirler. Belli zamanda yapılınca Zilhicce'nin 8'inde, 9'unda, 10'unda hac zamanında yapılınca bu ziyaretin adına hac deniliyor. Bu mevsimin zamanında oralara gidip ziyaret etmek gene sevaptır. Ona da ömre deniliyor. Yani haccın dışındaki şeye, ziyaretlere ömre deniliyor. İkisi de sevaplı. İkisinde durumu müsait olan Müslümanların yapmaya çalışması lazım. Sevabı nasılmış? Allahu Teala Hazretleri dileklerini verirmiş, dualarını kabul edermiş, masraflarını 1'e 1 milyon olarak efendim tekrar kendilerine nasip edermiş. Yani bir harcadıysa 1 milyon mislisini tekrar kendilerine ihsan edermiş, maddi manevi mükafatları erdirirmiş.
1: Dostça bir tavsiye. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın.

0: Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Onun hikayesi, dalaletten hidayete, nefretten sevgiye, mutsuzluktan saadete ermenin hikayesidir. Yine onun hikayesi, uzun ve boş yorgunluklarla ruhu ağırlaşmış bir kimsenin Allah'a sığınınca, onun rahmetinin ne denli geniş olduğunu görmesinin hikayesidir. Efendimiz onun hakkında şöyle buyuruyorlar. Ebu Sufyan İbnül Haris, cennetteki gençlerin efendisidir. Efendim, Ebu Sufyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşıt ve akranlarındandı. Onlar birbirine yakın bir zamanda doğmuşlar ve aynı aile içinde büyümüşlerdi. Ebu Sufyan, peygamberin öz amcaoğluydu. Ebu Sufyan'ın babası Halise ve Resulullah'ın babası Abdullah, Abdülmuttalib'in soyundan gelen iki kardeştiler. Ayrıca Ebu Sufyan, peygamberin süt kardeşiydi. Sa'd kabilesine mensup Halime hanımefendi onları birlikte emzirmişti. Bütün bunlardan başka o peygamberlik gelmeden önce Resulullah'ın samimi dostuydu ve ona en çok benzeyen kimseydi. Onun için Ebu Sufyan hakkında zannedilen onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini en önce kabul edenlerden ve onun yoluna en çabuk uyanlardan olmasıdır. Halbuki durum umulanın tam tersini olmuştur. Düşünün sevgili dinleyiciler, Ebu Sufyan tam 20 yılını İslam'a sürekli bir düşmanlıkla geçiriyor. Tam 20 yıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten itibaren büyük fetih günü yaklaşıncaya kadar Ebu Sufyan daima Kureyş yandaşlarını desteklemiş, şiiriyle Resulullah'ı hicvedip durmuştu. Çünkü Resulullah davetini açıklayıp yakınlarına uyarınca Ebu Sufyan'ın içinde Resulullah'a karşı intikam ve kötülük ateşleri parlamıştı. Dostluk düşmanlığa, ilgi ilgisizliğe, kardeşlik yüz çevirmeye dönüştü. Mızrağını ve dilini Resulullah'la kavga ve onun davet ettiğine düşmanlık için ortaya koymuştu. Bütün enerjisini İslam ve Müslümanlarla mücadeleye vermişti. Kureyş, Hazreti Peygamber'e karşı harp açmışsa mutlaka onun tutuşturucusu Ebu Sufyan olurdu. Müslümanlara bir kötülük gelmişse ondaki büyük pay yine Ebu Sufyan'a ait olurdu. İslam'a onu yaklaştıran ilk adım Bedir'de olmuştu. O, Müslümanlara karşı savaşırken şahit olduğu şaşırtıcı manzara karşısında neredeyse Müslüman olacaktı. Şüphe, gerçeğe giden bir yoldur. Ebu Sufyan'ın şüpheleri de ne kadar kuvvetliyse bir gün gelecek, gerçeğe olan inancı da o denli kuvvetli ve sağlam olacaktı. Nihayet o gün kader onu mutlu dönüşe çağırdı. Mekke'nin fethinden az önce Ebu Sufyan'a Müslüman olmak nasip oldu. Onun İslam'a girişine dair siyer kitaplarının hafızasında tuttuğu ve tarih kitaplarının naklettiği enteresan bir hikaye vardır. O hikayeye bakınız, kendisini nasıl anlatıyor. İslam'ın durumu düzelip kuvvetlenince Resulullah'ın fethetmek için Mekke'ye yürüdüğüne dair haberler yayılmıştı. Genişliğine rağmen yeryüzü artık bana dar gelmişti. Şöyle dedim: nereye gideyim? Kiminle arkadaşlık edeyim? Kiminle beraber olayım? Daha sonra karıma ve çocuklarıma gelip Mekke'den çıkmaya hazırlanın. Muhammed'in gelmesi yakın. Onlar beni yakalarlarsa mutlaka beni öldürürler dedim. Bana şöyle cevap verdiler: senin için Arap ve Arap olmayanların Hazreti Muhammed'e bağlanmış olduklarını ve onun dinine kucak açtıklarını görme vaktin geldi. Onun kuvvetlenmesine ve muzaffer olmasına en çok senin sevinmen gerektiği halde hala sen ona düşmanlıkta ısrar ediyorsun. Böylece beni devamlı Muhammed'in dinine girmeye teşvik ediyorlardı. Nihayet Allah göğsümü İslam'a açtı. Hemen kalktım. Kölem Mezkur'a bana birkaç deve ve bir at hazırlamasını söyledim. Oğlum Cafer'i de yanıma aldım. Mekke ile Medine arasındaki Evva'ya doğru hızla ilerlemeye başladık. Oraya yaklaştığımda hiç kimsenin tanımaması için ve peygambere ulaşmadan, Müslüman olduğumu huzurunda açıklamadan öldürülmeyeyim diye kılık değiştirdim. Bir mil kadar yaya yürüdüm. Çünkü Müslümanların öncü kuvvetleri grup grup Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Onlardan korktuğumdan ve Hazreti Muhammed'in taraflarından birinin beni tanımaması için ayrı yerlerden gidiyordum. Ben bu haldeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerleri arasında çıka geldi. Ben de ortaya çıkıp ona doğru yürüdüm. Yüzümü açtım. Beni görüp tanıyınca hemen yüzünü başka tarafa çevirdi.
Ben de yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine benden yüzünü çevirdi. Ben yine yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Birkaç defa böyle yaptı. Peygamberin yanına geldiğimde onun benim Müslüman olmama sevineceğinden, dolayısıyla ashabının da memnun olacağını düşünüyordum. Fakat Müslümanlar Resulullah'ın yüz çevirdiğini görünce onlar da surat asıp benden yüz çevirdiler. Ebu Bekir'le karşılaştım. Sert bir şekilde benden yüz çevirdi. Kalbinin yumuşamasını ister bir şekilde Ömer İbnül Hattab'a baktım. Onun da arkadaşından daha sert bir şekilde yüz çevirdiğini gördüm. Üstelik Ensar'dan birini benim üzerime kışkırtmıştı. Ensarlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın düşmanı, sen Allah'ın Resulüne ve sahabelerine eziyet ediyordun. Peygamber'e düşmanlıkta ünün dünyanın doğu ve batısına ulaştı." Bu sırada amcam Abbas'ı gördüm. Hemen ona sığındım ve ona şöyle dedim: "Amca, akrabası olduğum için ve kavmim içindeki şerefli mevkiinden dolayı Resulullah'ın benim Müslüman oluşuma sevineceğini umuyordum. Benden hoşnut olması için onunla konuş." Amcam şöyle cevap verdi: "Hayır vallahi. Onun senden yüz çevirdiğini gördükten sonra bir fırsat doğmadıkça onunla asla konuşmam. Çünkü ben Resulullah'a saygı gösterir ve ondan korkarım." Dedim ki: "Amca, öyleyse beni kime bırakıyorsun?" Şöyle cevap verdi: "Sana söylediklerimin dışında yapabileceğim bir şey yok." Beni bir üzüntü ve keder almıştı. Az sonra amcaoğlum Ali İbni Ebu Talib'i gördüm. Durumumu ona da anlattım. O da amcamız Abbas'ın sözünü tekrarladı. Yine amcam Abbas'a gittim. Ona: "Amcam, madem Resulullah'ın kalbinde bana karşı bir sama uyandırmıyorsun, bari bana hakaretler yağdıran ve herkesi bana kızmaya teşvik eden şu adama mani ol," dedim. "Bana o adamı tarif et," dedi. Adamı ona tarif edince, "Bu Nuayman İbnül Haris en-Neccari'dir," dedi ve ona şu haberi gönderdi: "Nuayman, Ebu Sufyan Resulullah'ın amcaoğludur. Benim de kardeşimin oğludur. Her ne kadar bugün Resulullah ona kızgınsa da bir gün ona olan kızgınlığı geçecektir. Ona hakaret etmekten vazgeç." Resulullah Cahve'de konakladığında kaldığı yerin kapısı önüne oturdum. Oğlum Cafer de yanımda ayakta duruyordu. Resulullah dışarıda beni görünce yine benden yüz çevirdi.

verdi. Onun gönlünü yapmaktan ümidimi kesmemiştim. Her ne zaman bir yerde konaklasa kapısının önüne oturuyordum. Oğlum Cafer'i de önümde durduruyordum. Ama o beni görünce yüz çeviriyordu. Bir müddet böyle yaptım. Bu hal bana zor gelip canım sıkılınca karıma şöyle dedim. Vallahi Resulullah mutlaka benden hoşnut olacak, yoksa açlık ve susuzluktan ölünceye kadar toprakta yüzüstü sürüneceğim. Resulullah bunu duyunca bana acıdı. Konakladığı yerden çıkınca öncekinden daha yumuşak bir şekilde baktı. Onun gülümsemesini beklemeye başladım. Efendim, daha sonra Ebu Sufyan ve oğlu Cafer birlikte haykırarak Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanır ve şehadet ederiz dediler. Ardından kınamak yok ey Allah'ın Resulü diyerek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Resulullah da evet kınamak yok ey Ebu Sufyan diye cevapladı. Sonra onu Hazreti Ali'ye teslim ederek amcaoğluna abdesti ve sünneti öğret. Sonra onunla birlikte tekrar bana gel dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali onunla gitti. Bir süre sonra geri döndüğünde Resulullah şöyle buyurdu. Git Müslümanlar arasında de ki Resulullah Ebu Sufyan'dan razı oldu. Siz de ondan razı olunuz.

Sevgili dinleyiciler, Ebu Sufyan İbnül Haris'i anlatmaya devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde ben de onun yanındaydım. Mescide gittiğinde ben de önünde koşuyordum. Huneyn Savaşı'nda Araplar peygamberle savaşmak için o güne kadar hiç görülmemiş bir ordu topladılar. Onunla karşılaşmak için daha önce öylesini yapmadıkları bir hazırlık yaptılar. Onlar İslam'ın ve Müslümanların sonunu getirmeye karar vermişlerdi. Resulullah onlarla karşılaşmak için ashabıyla birlikte çıktı. Müşrik topluluğunu görünce kendi kendime şöyle dedim: İşte bugün geçmişte Resulullah'a yaptığım bütün düşmanlıkların kefaretini ödeyeceğim. Peygamber benden Allah'ın ve kendisinin hoşnut olacağı şeyleri görecek. Ebu Sufyan Huneyn'den sonra Hazreti Peygamber'in onunla barıştığı için geri kalan hayatını memnun bir şekilde geçirdi. Ama Resulullah'la olan geçmişinden utandığı için bir daha gözlerini kaldırıp onun yüzüne bakamadı. Ebu Sufyan cahiliyede Allah'ın nurundan uzak ve onun kitabından mahrum olarak geçirdiği kara günlerinden dolayı pişmanlık duyuyordu. Bunun üzerine Allah'ın ayetlerini gece gündüz okumak, hükümlerini anlamak ve öğütlerinden ders almak üzere Kur'an'a sarıldı. Dünyadan ve çiçeklerinden yüz çevirip bütün organlarıyla Allah'a yöneldi. Bir defasında Resulullah onu mescide girerken gördü ve Hazreti Ayşe'ye, "Bunun kim olduğunu biliyor musun Ayşe?" dedi. Ayşe radıyallahu anha validemiz de, "Hayır ya Resulallah," buyurdu. Efendimiz ise şu cevabı verdi: "O amcaoğlum Ebu Sufyan İbnül Haris'tir. Bak, mescide ilk defa o giriyor ve en son o çıkıyor. Gözünü de ayağının ucundan ayırmıyor." Resulullah vefat edince Ebu Sufyan İbnül Haris çok üzüldü. Sevgilinin sevgiliye ağladığı gibi ağladı. Üzüntü, tasa, hasret ve inleme dolu güzel bir mersiye söyledi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Ebu Sufyan İbnül Haris ecelinin yaklaştığını fark edip kabrini kendi eliyle kazdı. Bunun üzerine 3 günden fazla geçmeden ruhunu teslim etme anı geldi. Sanki o ölümle randevulaşmıştı. Hanımı ve çocuklarına dönüp şöyle dedi: "Benim için ağlamayın. Vallahi Müslüman olduğundan beri hiç günah işlemedim." Bundan sonra temiz ruhunu teslim etti. Namazını Ömerül Faruk kıldırdı. Hazreti Ömer ve sahabe-i kiram onun vefatına çok üzüldüler. Allah onun günahlarını temizleyip pak ettiği gibi bizlerin de tüm günahlarını affetsin. Ve bu peygamber dostlarının şefaatlerine nail etsin efendim. Bir başka sahabenin hayatıyla yeniden huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim, gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberler

0: devlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Akra dinliyorsunuz.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması

0: kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Sevinince şükrederiz. Hayrolur. Sıkılınca sabrederiz. Hayrolur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayrolur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
1: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz.''

Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız?" dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki, "Bu Nuh, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin." Nuh, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Biz ona vahyettik ki, "Bizim nezaretimizle ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. "Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız?" dedi. Kendilerine, "Dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar," buyurdu. Derken
onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki hep onlar için çalışırlar. En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni
mutlaka bozulup helake giderdi.

Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana. O yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? De. Yine sor. Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? De. Hepsi Allah'ındır, diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız? De. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Yine Allah'ındır diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı, o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim! Eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen, kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürünüz, ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır. Bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette tekrar dirilecekleri güne kadar süren
onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı, derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz. Dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan

her birinin dört şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. Beşinci de, eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi, azabı, cezayı kendisinden giderir. Beşinci de, o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber
Hazreti

Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, ziynetlerini, ziynet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Ziynet ve ziynet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da, Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle, eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan.

namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair
var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza, kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler

Ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını, birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın, hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar, kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık.

0: O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18'i dinlediniz.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde alhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe, kendisinin davetlisi olduğu için, efendim onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş, şimdi anladım, pişmanım, estağfurullah, el-azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd.